Avtomobilda kaşılı körülgende beperbalık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştırın.

0: Yine anlıkçımız Kaplan'ın evetken uçuru bakana avazlı uçuru kına dostlara get güzeli.
1: Evet, onu yaşına yukarıyam. Daha da bunu değiştirdiğin yanımızda. 66'ın da tırmak etmeli ki her şeyler alınkına. Zeyhul yandı ki.
0: Rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik haberler programımızına anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2008 ayının birinci günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: 8. ayının birinci günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan, yeni devirdeki okutkıcılar koşunu kuruluş sistemisini üzleksiz takamallaştırıp, maarifinin yokur sifatlik terakiyat için ihtisaslıkla asasını müstehkemledi.
2: Avtonom rayondaki caylar köp xil şekildeki tebrikleş faaliyetlerini kanat yaydırıp, 42. kıtımlık oktukçılar bayramını tebrikləp, oktukçılarını hürmetleydiğen, mağarıpka ehmiyet beridiğen cemiyet keyfiyatı yarattı.
1: Devletimizdeki en çok kumluk neftliki, Xadisun Fumen neftliki de burgulap çarlangan çonkur kuduk 600'ge yetip, devletinin energiya bihaterlikigi kapaletli kılışını küşlik trak bilen təminledi.
2: Şinjan Sodi Ümiki Mulazmet Sodi Yermenkisi'ye katnaşıp, Mulazmet Sodisi terakkiyatının yeni neticelerini merkezlik namayan kıldı.
1: Şinjan'daki tüncü rakamlık ödünüp berişki buluduğun mal talonunu reynigi koyup meblağ yürüştürüş kesbi ala tavuğu makallaştı. Emdi haberle anlanla.
2: Emdi yeni ideye arkalık, yeni musabbiğe yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping baştan ahır oktukçılarga rişti bağlap, oktukçılar koşunu kuruluşunu müstehkemleşke ehmiyet berip, pütkül cemiyette oktukçılarını hürmetleydiğen, mağarıpka ehmiyet berediğen yakşı keyfiyat yaratış gerek deb tekleri. Avtonom rayon mağarıpni Şinjan'ın ebedi emirlikige münasvetlik, negizlik, ulluq, uzak mezgillik hizmet kılışta çığ durup, yeni devirdeki oktukçılar koşunu kuruluşu sistemisini üzüksüz takamullaştırıp, oktukçılarını hürmetleydiğen, mağarıpka ehmiyet berediğen cemiyet keyfiyatını sic 70 yaşlı kirgen profesör Chen Zhongyuan, 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oktukçılarının gharbi kısım 70 yaşlı kirgen profesör Chen Zhongyuan, 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oktukçılarının gharbi kısımga yardan beriş planı çakırkığa avaz koşup, Huadong Svendaşösi bilen hoşleşip, Şinjan Svendaşösi'ye gelip, kömüş yaşlıq oktukçılar planıdaki profesör bolin. O, dərizxanada hemişe Şinjan'ın coğrafiyelik yer şekliği birleştirip, coğrafiye nəzəriyəsini canlıq sözləb, savaqdaşlarının çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Şinjan Svendaşösi'nin coğrafiya ilmi ve sayahat əməliyeti boyunca magistr aspiranti Li Yu diye mundaq dedi. Çin müallim ilhamlandırı şeklindeki mağarıpka əhmiyyət berib, müstəqil fikir qılış ixtidarımızını yetildirdi. Oxuş bütküzgəndin keyin, mən mu Çin müallimge oxşaş oxuşu buluşunu ümit qılımən. Profesör Chen Zhongyuan, dərs ötkəndən başqa yana qışlıq, yazlıq tətildən paydalanıb, Tian Shan'nın cənub şimalını aylanıb, çöl bayavan, dərya vadisi, köllərgicə berib, nəx meydanda təkşürüb, tətqiq qılışını qanat yaydırıb, Şinjan'nın rayon alahidilikigi birləşdirib, noxtılıq pən tətqiqat yönülüşünü aydınlaşdırdı. O mındaqdırı. Bir pənge nisbətən onu tərəqi qıldırış üçün cəzmən noxtılıq yönülüş buluş gerek. Şinjan nahiti güzel, tepekkurumuz, usulumuz arqılıq, geologiya, coğrafiya üstüde izlenip, bu pennin küçə etişimiz, zora etişimiz gerek. Şinjan yakınkı yıllardan buyan, mağarıp küşlük rayonu kuruş nişanını çın gözləb, oktukçılar koşunu kuruluşunu ul karakterlik, strategiyelik oranına koydu. Köpxil yolda oktukçılarını toluqlab, merkezden olayda iş orni planı, Şinjan'a yardan beri vatkan oktukçılar, kömüş yaşlıq oktukçılar, gharbi kısım planı pidayeleri, ali mektep okuqçıları praktikisi arqılıq, mağarıpka yardan beriş türlerini yolga koydu. Türküm türkümleyen mağarıp ixtisaslıqları Çegra rayondaki mekteplerge atlanıp, asasi katlam, bulup mu Cenubi Şinjan'daki 3 vilayet bir oblastının oktuş iş ornini toluqladı. Niye nahiyelik toluqsız otları mektepnin müdiri Bay Yong bu haqda çoğunkur təsir atqa iyi gə. O mındaqdırı. 3 yıldan buyan mektepimiz ilgirikeyin yeğindin hizmet

0: Xoten şehirdeki her kaysi otları başlangıç mekteplerde okuguçla minnettarlık hissiyatını ifadeleydiğen vaktilleş kartısı ve kol sızma eserlerini teyarlap okutukçılırgı soğuk kıldı. Xoten şehirlik 7. başlangıç mekteplerinin okuguçısı Rahime Seydi Mehmet, ''Mən en yakışık gördüğün okutukçumga, muallim, siz kudu kuyaşkı okşaş kalbimini yürütüp, övgünüş neticemini barğansırı örlettiniz.'' Sizning mu barg'ansiri yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni so'yiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin, dedim, dedi. Tarbag'tay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbag'tay talantliklardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab, ulgilarning ish izlaridan jasorat bilan ilgirlash kuchini chuqur o'rganib, qaytirqinib amaliyotdan o'tkazadigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faaliyette Tarbag'tay talantlıklarının münevver vekilleri, yana hizmetxanı yürüştürüş, dersxanı ıslahatı, okutuş tətqiqatı da yenilik yertiş, özgeçi derslik kuruluşu qatarlıq məzmullarını çördəb, əməli misallardan hem bəhərləndi. Tolin Ahyalik Mağrib ve Tentarbiya İdarisi, okutuş tətqiqat işxanısının müdiri Zinyan mündaq dedi. Ecdatlarının təcrübillerini könlü koyup anlap, hem bahirlenip, kımmetlik okutuş, okutuş tətqiqatı ve hizmetkanı kuruluş tecrübelerini ögüne aldım. Münevver okutuşlarını bilgi kılıp, dərishanı okutuşda çoğunkur izdenip, okutuş tətqiqatı bilen şuğulunup, iktidarımını üzlüksüz östürüp, talantımını toluq cari kıldırıp, Tarbag'tay mağarifinin yukur süpetlik tərəqiyatı küç koşumen. Mori Qazaq Avtonom Nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, arqon taqlash, chambarak etish, lunquga cho'ki tashlash qatorliq turlar mo'l ham qiziqarlik bo'lib, nahiya bo'yicha har qaysi o'tirib boshlang'ich maktab, yasli ham ma'rif idorasi organdagi 400 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchini qatnashishga jalb qildi. Morinaya Dongcheng Bazarlık Merkezi Mektebinin okutukçisi Çiğit Yaupin kollektif arkın taklaş türüge katmaştı. O mündak dedi. Tenerket müsabıksı adli hem kızgarlık, oynaş asanken, hizmetdaşların bilen komanda teşkilleb, müsabıkı katnışıp, mürünü mürü getirip can kılıp, hizmet bismimizini helili yeniklitip, okutukçıla bayramını azade hem ehmiyetlik ötküzdük. Baynayalik 3-ci başlangıç mektep, ustazlarına ihtiram bildirip, güzellik terbiyesi arkalı kaliplerini ozuqlandıraylı temizde medeniyet sənət bayramı ötküzdü. Eserler körgezmesi, hem türtkilik icadiyet, medeniyetini sınaş, edebiyet sənət körükidin ibaret, tötçon bölek mükemmel cipsilaştırıldı. Yeniçe hem türtkü buluş şekli, münber bilen cozu orunduk aralıkını buzup taşlap, oğutkıcı oğutçlarının kol tutuşup, İcadi eserlerini tamamlaşığı türtüki bulup, Cunha münevver enenevi medeniyeti mektep güzellik terbiyesi bilen mas kademde kanat yaydırıldı. Okutukçı Yang Eyhuy münularını bildirdi. Okutukçıla okuguçlar bilen birlikte icat kılıp, ortak ösüp yedilip, sennet arkalık kalplerini ozuklandırış, güzellik arkalık adem terbiyeleşini hakiki işkaşırdık. Bu kitimki icadiyet ceryanı da sabahdaşlarının güzellikni gözetiş iktidarı, güzellikni his kılış iktidarı, güzellik yartış iktidarı östü. Devlet muhabbeti çunkur yıldız tartıp, yakşılıkka, güzellikki intiladığan pezilet yetildi.
1: Hem de stansımızdan küçük günün nur meşelge aylandı. Münberde çın durup işlevatkan her bir mağarıp hizmetçisiye ihtiram bildirimiz mavzuluk obzoruna anladımız. Yeni bir yıldaki okutukçılar bayramı yetip geldi. Biz bir tal borne kural kılıp, çantuzdan uçup durgan yanlarını türüp, üççi keledigan deris münbirde töt besil çın durup, ündinsiz ecir sondurup atkan barlık mağarıp hizmetçilerge en samimi ihtiram bildirimiz. Mağarıp, ezelden debdebilik uluq iş emez. Tehmu muhimi, okutukçı her güne iş ornada çın durup, okutukçılarga ündinsiz təsir körüstüp, ozuqlandırıdı. Ətigəllik dəris, ətigəllik oqış, yerim keçidə çıraq döyüdə

0: talonuna ötünüp berişçallık karakter ve nersi hukuku ispatı iktidarı koşuldu. Alatau, memleket boyunca kuruqluk portu NCD ehtinamısının sınak noktası bolu süpüdü bilen Tunca Talon sınıkını pahalı kanat yedirip port taşkı soda pul muamelisi de yenilik yartış yol üstü dizdendi. Cungu Bankisi Paycheklik Şirketi Alatau Tarmak Bankisi'nin başlığı Cangcı bunularını bildirdi. Porttaki import, export karxanalarına yüzlengen siyasetine teşvik kılış ve kesif cahette udullaştırışını yakşı işlep, taşkı soğudu karxanalarını bu tüzümde yenilik yartışının paydasının vaxtıda haberdar kılıp, onundan yakşı paydalanıp, yoldaki mal mülükünü hakiki canlandırış imkaniyeti yıkılımız. Yeni bir tarafından çigra alkıgan pul muamele yeni mesulati, yeni endişesi üstüde sicil izlenip, port taşkı soğudu asasi gevdesini bütün zincirlik pul muamele tırkı bilen teminleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangcu haber kıladı. 2026 yıllık memleket boyunca hukuka dahli taarruz kılıngan saxta naçar tavarlarını bir tutaş köydürüş faaliyeti, Şincan şöbe meydan faaliyeti, tünü gün çüştün burun, Ürümçi şehrinde başlandı. Faaliyet meydanında memleket boyunca 25 ülke, bivasta karışlık şehir, Abdonum rayon köydürüş faaliyetini mas kademde başladı. Abdonum rayonluk pazar nazaret kılış başkuruş idarisi kanun icrasını tekşürüş idarisinin birinci derecelik müdür bölüm azası Fınlay Muhbarğa, bu yıl kırgendim buyan pazar nazaret kılış başkuruş, Gün'en, sähiye, sağlamlık katarlıq tarmaqlarının kündilik kanun icra kılış hem de məksus tüzeş ceryanda tekşürüp birtirap kılgan deloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törge. İğırlığı təxminən 565 tonluğa, mal kımeti 36 milyon 500 min yuandın köprakke yetkerliki. Bu qitimki bir tutaş köydürü şərkitinin qanat yaydırışının həm yeqinki yıllardın buyanki qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılğalıqı, həm hukuka dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarını işləp çıxırış qılmışıqa zərbi berişdiki qət'i iradısını toluq namayan qılğalıqı. Hukuka dahli taarruz kılıngan saxta naçar tavarlarga dair türlü kılmışlarını teyikmü küşlük çöçütkallikini eytip mındaqdırı. Bu yıl dikkatini amının köngül bölüş derecesi yukarı xalq durmuşi sahasiye merkezleştirip yemeklik, kündilik istimal buyumları, yezi igilik maddi eşyaları, mehsulatları, tavar markisi hukukuga dahli taarruz kılıngan tavarlar qatarlıq köp istimal kılınadgan türlerge çın qadılıp, süpti naçar, 3 bulmağan saxta naçar məhsulat işləp çıxırış qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq təkşürüb, yoşurun xəvib xətərini mənbədin rədk turğuzub təkşürdük. Keyinki qədəmdə mərkəzlik ziyansızlandırıb, köydürüb, qanunğa xilap ticaret qılmışlarını qatdıq çöçütüb, ticaretçilərini qanunğa rayı qılıb, səmimi ticaret qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nöqtə əməz. Bazar tertibini qeylıplaştırıp, istimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş məqsəd. Faaliyet meydanında yine tavar istimali, pərxləndürüş, körgəzmə taxtısı təsis qılınıb, şəhər ahalıları kündilik istimal cəriyanında yoluqış ehtimalı bolğan xəvib xətərini düşünüş və aldını eliş imkan etigə iqi qılındı. Ürümçi şəhri ahalısı Van Ruylin mındaqdırı. Hazır bazarda hukuka dahli taarruz kılıngan saxta tavarlarının şekli köp, yoşurun işçalıqı küşlük bolğaşqa bizdek adetki istimalçılar bularını pärxlendirəlməyiniz. Bu qidimki faaliyette ola qadar funksiyelik tarmaqlarının saxta tavarğa sicil zərbi berib, amının istimal bexatərlikini qoğdaş salmıqını zor aytib, biz istimalçılarını mal setivilişdə texmu xatırcam qılğalıqını his qıldıq.
0: Emdi, meri muhabbetki tolğan tiyan şan. Şincan'ın nişallık yardım veriş ıznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Çunçin şehri yeni bir nöbetlik Şincan'ın nişallık yardım veriş hizmeti de kesip süpütünü östürüş, ixtisaslıklarını yetiştiriş, xalık durmuşunu yakşılaş katarlık sahelerde del cahidi küçep bir türküm türlerini puhta cahide emeliyleştirip Şincan'ın yardım veriş evzellikini akik türde kumulun terakiyat emeli ünümege aylandırdı. Kumul Devlet Yezigilik Pentekniki Bağçı Rayonu Akıl Yezigilik Komandanlık Merkezi'nin yeni Akıl Yezigilik Süpüsü yakında işe kiriştirildi. Çongçin'den gelgen teknikler Bağçı Rayonu'ndaki Akıl

0: Ən yeni yol uçurlarını bizdən alın.
1: Qatnaşqa alaqılar uçur məsləhətlərdən dəl vaxtıda xəbərdar bolun.
0: Yol yürü səpirinizdiki şatlıq dəqiqələrgə bizdən erişin.
1: Qatnaşqa alaqılar bişiniz qeytibatqan suallarınızqa biz arqılıq cavabqı erişin.
0: Proqramımız arqılıq sülə bilən sırdışı işləmlərini tolum qımmətlik və əkmiyyətlik dəb qırab. Mən bugün bu dəl vaxtıda mikrofon aldıq gəldik, mə riyasətçi Uşurcan Xızır.
1: Yaxşı keyfiyyət ilkidə səfərgə çıxışınlardakı yaxşı tanışınlar, yollarınızı bir səmrə proqramımız başlandı. Proqramımız yaxdırıb anlığa islə qızqıllıq bilən qatnaş qaysilə qadirlik dostlar, mən proqram riyasətçisi Ruşen Gülbasit.
0: Qadirlik anlıq dostlar, qın hazırdan başlar proqramımız qına ait qızqıllıq bilən qatnaşanlar boldu bizdən veyşin salonumuz.
1: XG1074 FM.
0: Şundaq, XG1074 FM. Programımız qabaşqa vaxta jallıq əmsə.
1: Uçurlarını yet güzəyli ə, Uçurcan ə. Şirəliyini uçuru qarsa qedirib təşviriş idarısından aldı şimaldın canıbqa bək tosulub getdi, dəb uçuru veribdi. Cuma rəna ayına uçuruda Şirçiku qoşulun işte yollar avan, dəbdi. Xotan şəhərinin birinci görüktü maşınlar bir qədər köp deydi. Oblət Xotan taksi, rəhmətsizgə. Rinat bir avazlıq qəqibdə anlayı təylə.
2: Xeyr, yaxşı.
1: Xoş aldın, ətə gəşik gündə əmalımız da bəbubdu.
0: Əmirişlərəmiz. Xoş qılalaydı, qanbalıb.
1: Yaxşı, ütə aldırıqçılıq ilkidə.
0: Yocungə yolu, qoş yolun işte, tosulub gitdi, maşınla səl cıqqə digə uçurunu bostan gülə vətibdi.
1: Nurunu uçurun qarsam, yuxaca yollur qoş yolun işte, rəva məşq bas qasqanda normal qaz bir vətə döçürət maşınla yox deydi Nur ustamə, rəhmət.
0: Nimişqə başlama işlədə, başıldıq qo, mənə başıldıq qo. Başlama işlədə, başıldıq qo, mənə. Özəl. Yaxşı. Boldu, maqul rəhmət. Ul şəhər 8-ci otur məktəb Şinxua doktorxan tərəf yolla qoş yolun içində maşınlar səl köpkə digə uçurun Abdülmü təpəndi məvətibdi.
1: Rəhmət, Makinlunun uçurunuzu tapışırıb aldıq üçün mü? Xoş gəldin lan, qarşı aldım siləni edəb. Abdüsalamcan sizini mi qarşı alımız ya, qarşı alımız?
0: Məhmudcan. Qaçqa yoldur mu? Şu çan-çan yolu eğizdən ki, aldıq kəgə yol, böyle ki, bək tosulub gətdə edəyə uçurunu, meni əvətibdə o.
1: Çılın uçuru qarsaq dəmilib, öyüdü yetib göz, başqıcı olu dikəndə, bugün şunda öyüdü dəmağam, bir xil payız boğatıdı, hazır körüvatı mən də oyundan dəb. Mədə oyun şübin xoğdu körüvatqan dostlar alıp qasanlar mı? Bunda bir kırıb, deyən zan qılışını unutup qalmaqla. Onda olsa, bunda bir finşan qılışını unutup qalmaqa islə.
0: Doyundu ki, mədə Süməyyəm uçur yollabdı. Dasaygo, Gavşinci, yollar avan dəb yollabdı. Andın Şavşigo ətrafıda maşınlar səl köpkə azıraq tosluşba dəb yollabdı. Andın doyundu kim ba kim yox, Şpinxavdı kim ba kim yox, mədək mən ba dəb. İsmanlarını yezib, mən palani, mən kəldim dəb qoymam sizlə.
1: Abletcan uçur yollabdı ma, ürümçü yayın yolları şunun da avan dəb. Əm də öydən çıxıb sizdə, çıxıb aradığınız, keç gəlsiz mi bugün?
0: Abdurim, kam. Koylu yollar koşuyorsun işte yani depodan olsa.
1: He depoldum hazır yet gözü boğandı mı?
0: Yelik diyence pesilin içimliği o pesil ram depa.
1: Pesil ram içimliği ya.
0: He. Topamadım ko dep ba pesil ram depa o ram dep yazıkla.
1: Hey aş bayanı mı depesem silahı karanlığa. Şu bizden idarına aldı da ama bikette yelik bir seykükte satıdığan bir orun bak o. Aş çoğuşun kırsanlarla bakan
0: şey ekken bu yerken misin buldu bu
1: kütüm. Yo navadım işe edin ütüp kalsa deymen ko. Ma üstü astı koru ma koruladı ki Allah'a kalla bu son işe kesi bulundum. Ben bilidigan yen depedim bu manda. Bilidigan yen depesem bu manda.
0: Momullarımızda kep kıldıkken sizce mi siz? Bir tal içimlik diken asıl diken tarla bazarı hemisi de bunu içkerek.
1: Tapanmaptı. Tapanmağan diken bayan depegenden neri hata hem de onu?
0: Oy, baldı, makulü. Ah köpte.
2: Barınan 74 yaşın size, o sizden yol haberi. Çok katlaştım, aldı siz yol. Şartı, harfiye, maşin bekçi, kastı orada kesti.
1: Makul buldu. Kuldunu yol haberi, Ahmetcan yolları koşuyorsun işte. Ravan diken uçuruna bir şey hayat etti hocam. Şuna ola ama olvan mı uçur yol yaptı? Silahı bir gek bireyim o, dedim. Kondan muyum gek itek edilsem. Uzun buldu sizlərinin avazınlan anlımsam öy tazlığım kəlməkdə deydi cümü. Ətdəgən daş avazınlan anla, bir xil ilham qutu üçüb öyləni tazab getimə. Avazınlan anlımsam öy tazlamayım ə. Ma bahanınızın bob qoydu kəndikin.
0: Bizning ovozimiz uy tozligi saldigan ovoz manmi-chi?
1: Nayti bir xil ruhliq yetidiganda, qo'shiq yetidiganda ayollar chalqa bay qo'shib ketsa birdan. Birdan bayxob bo'lib ketsa, shunda bir xil ilhom kelib uy tozlab ketadi.
0: Diysi faz shivoniman kan deb ko'diq. Ko'diq ko'diq uchuringizmi Qashqar 1000 yuanningki oldi taraflarda mashallah. Ko'p, lekin bay to'silmadi deydi oyay.
1: Çınırlama yaprak şikayet yaprak mı bir yani resim tat evet siz mavi 108. şey uçuyunun oldu yaman tosulup gitti midirli mi dok? Belki tosul diye deydi o bu 108. şey uçuyu bosu korulu mu niye? Korulu da şimdi san sıfırla bilen şey uçuyla ne koyu olasılarken o.
0: 100 neçi gibi ama kandı tekhe ola 46, 47, 48 deyip 56, 60 neçi gibi çıkaya da kuatıdı. Donar kuen koşuyalın işte yollar avan ki maşallah sel köpke de yapacağını iyi verip de. Anı yeni yakışmışlar yol kavrayım ağa yeni siz okuma.
1: Şunu lan mavi ablacan uçur yollap.
0: Ablacan.
1: Ablacan neydi ama çoğunu ayak yolu kısılıp keçikini ayak uğurlaştırıp keçikini muşu akıp getirdi. Hayat degen şu okşaydı keçikip kündürü aldık deydi cümü. Aşı kündü muşu bir bahanın köstem sandın. Ballarım karap ballarım uğurlaştırıp bulanmayı, yeslik apırıp bulanmayı, anda kılıp manda kılıp de.
0: Ya işte kılıyorsanız kündü kaldı ha. Ba yeni zıcan yolu doskığı karap kilerde maşallah bekköp. Kanda hakikatte bu. Kızılta aylanmışta maşallah bekköp. Ayıgı medeniyet yolu kızılçırak kip gitip de diye uçurdu Musa Can'a verip de Musa Can.
1: Doğar Kuan koşuyorsun işte yollar şunun da araba maşallah bir kadar köp diye uçurdu iyi verip de. Cuma Musa Can'daki uçurdu niyet küzüp buldunuz he? Yopurgu da hava şunun da yakışıdaydı mihir buluk. Eti gelin Allah hayırlık bu kay. Saat 7'de radyonu aşkan hazırlıkçı anlavattı ben. Devamlık yaktırıp anlaydığınım da dep koyaydı gen. Dep ben de ben de ben de. Ebuptu mu da muyum geplen dep koymuşsunuz kan daha oldu. Şunu da Kayser Can Emer, Kayser Emer nimi küldünüz ki onu okumuduk hem de kül gitip siz. Mumlanın gibi diyen şunda uğurluk oludu, devamlık aşındak sözden biz şunda yaktırmız dep, ilgar muallim. Şunda depti.
0: Yençenlu şu. Donda ce karap manga yılın işte garbi koçsuğa, bek tosulup gitti. Maşallah bek köp diye uçurunu tapşırı aldı okandın. Hicar sen de bek tosulup gitti diye uçurunu el şatı evet tuttu.
1: O bulcanın avaz uçurunu aldı değil. Nasıl
3: bu mümkün kep buldum.
1: Oy, mektep kep buldum de. Rahmet, rahmet cuma.
0: Ben del aşı 108'nin ki aldı tosulup durdu mazayarda. 108'miş alımcan şavcuma aşı. 108 kipsle de hepsini isim koyup he. 108, 109, 110
1: de. Ya onu yılıkıma tertip boyu hiç koymay. Halgalla şimdi koyu aldım ikin de. Ben aşı tertip boyu hiç koydum ya. Onu 37-64 lan alıgan. Nimi gihep. Şunda ondan bulmamdı.
0: Ey açtık.
1: Ben şavcuyla'nın ismini
0: diyemeyim. İsim kılmamdı o mesela Çimengül, mındak Roşengül, mındak.
1: Ey nerede şavcuyla'nın ismini Çimengül?
0: Çimengül, Çimen şavcuyu deyip koysa buldu. Mındak, Çimengül.
1: Uşur şavcuyu deyip mi mındak koysa
0: buldu? Minin kemeydi ki.
1: Kemem de, sizin o şavcuyu. Minin kemeydi.
0: Sizin geldik elik.
1: Sizin nelhe koysula sizin.
0: Roşenbağ deyip koyduk o mesela.
1: Roşenbağ deyip.
0: Roşenbağ deyip mındak koymamdı o. 46, 47, 48, 49, 50, 62, 22 deyip koyup bunu o.
1: En iyice yolu bile mihman yutuş yolu kesişken tört koç yönelişi vekili tosulup gitti. Bir işçimlikini deyip idare alan aldığı barımız var deyip şereli. Vay kememsizmiş idarını aldılarına bir işler ulan.
0: Ben şu şunu diyen
1: deyip. Bu şey atıraptıklam o mişen neyli bağlıgın bilemiz mişe kesin.
0: Pesil ram. Pesil ram işçimliği. Ram deyip yazıklık açı.
1: Ama yakışlık yarışmaydan bu gittik cümüşleyin.
0: Ben hazır 137 deyip şavuçu bacım o 137 deyip oğlum can. He bu da. Balamın avaz deyip bir koyayla. Davşan ha? Ne mektek mağandı ya ben de dey.
1: Rahmetçim o. İşte bak yöyle her şekilde tere maşallah ne üç gündeki dek pek tosuk emez pek ravam emez. 10 minuta bazağına daha bazağına kışık yapıp demen deydi. Rusul canına uçuyor ya.
0: Ağa düşününki kuruluş yolları yollar ravan ki erge avçunu yüzen cana vatip de.
1: Süçhan yoldan başlayıp mağa dondacı, garbi koçisi pek tosulup gitti. Maşallah intayın köp diye uçurunu mu tapşırıp aldık. Elşat'la uçağa karsak uçurcan siz mi bilim? Yok ay uçurcanla onçilik nemisi yok bunu.
0: Ya oya uçukidek oka yerim yok bunun ki. Buradan tuş geldi.
1: Hop haklama da bınkı oka yerden başlap başlansa hani.
0: Oy.
1: Tükümem du bir tal bilen la.
0: Külgünün uzun dep yerine boldu. Ben kap olmayıp
1: bu. Ben niye küldüm ben külmedim bu. Niye mi külmedim ben?
0: İşçinizden bir hoşallık bağ oğan ki nemde. Anlaştılar.
1: Ey ben külmedim ben onda işler külmeyim ben. Üzünüz de bir onu ben demeyim ben. Yazınız şamalda arıp kaptım neydi ilgar malım. Bilmem size ahırı.
0: Şıkılıp.
1: Şıkıp kaptı çişi.
0: Бир тал ташты кетип, чимга чимнин ярым сын кетти, бир тал чимнин ярым тарсы бу. Азыр аузум юга ичип тинсам, маши бир кыл шамал кирчи бек агыр эткен го.
1: Ма гаплам сел пичек чыгып атканды his кылып аткансыздар.
0: Шон ашы шамал кирчи баян сел тутуп, мындак якымсам.
1: Шунда өзөм бисип, кусама гаплар шунда пичек чыгып калатыды.
0: Ха, абдан.
1: Анын окуп ма 20 гапны кени жок, ашына бу калатыды. Шон мен күлмөдүм, мен күлмөдүм.
0: Жимтусу жакшы экен, гек кусос шамал кирчи бек агыр эткен го.
1: Ay, yırtkızdan katıp evetmiş çoğun.
0: Şu gülüp kaytadan birini...
1: Ya, kayt, ündürdü hem de. Ündürüş gibi bir iş küçük ayı kitadı cümle. Üç, dört ayla kitem ki.
0: A, duyun kiran andı ben tepsilik göstüp koyma.
1: Cajında kama halet yürüydüğün gepem
0: de. Şu oğun da, vay.
1: Onun üstü gidel aldıdık çişken cüm. Daha lan, hih, kıpıca arasalma aldıdık çiş yok. Aslında halet de bu kaptı.
0: Şiirin ki...
1: Hashtag'de dem de birini bop dem de şimdi.
0: Şıkıp şamal kırmızı lağırmayız. Şiirin ki aldı yollar ravan diye uçurun Erbol. Erbol! Ерболдан кайсы күн көрүштүк ашыйын алды да. Ерболданчо? Ача кыл.
1: Кандай алды ке Ербол менен көрүшсө?
0: Ербол менен көрүшүш кылып бир кыл жакшы болду ке. Шундан жакшы эш
1: кылды. Ербол менен көрүшкөндөк болду экен да.
0: Шийининки алды жолдор раван дейди биздин бир.
1: Ага.
0: Ербол аңлыгычыбыз.
1: Ага.
0: Кагылыкта мышо чимен деп чавчу бажымы дейди. Мына баккан гана. Вай вай.
1: Ma okuqçılar kartısı qayada pul qaçılığı buldu deyip mütəllib əbəndim soğrab dikənsiz okuqçılar kartısı pul qaçılaşını birisi ma o Tiyanbeyin'in birinci qayatıdım qıqıl buldu deyip Qonsandım o qıqıl Wangjaliyan onun deyip ma o Şun Doktor Xan'ın udulu da bir diyenşin Şun Doktor'un qipaş udulluq doğru keledi o Aşiyadımı diyenşin qonsu ba aşiyadımı pul qaçılığı buludu deyip Müş anlıqçılarımız bizge deyip bəgən Ha da bəgən.
0: Xonçiludun məşə nəmin qarab mağa yolun işdə maşallah bək köpkən digə uçunu qadır janə vətibdi.
1: Ürümçədə qaçan yağmur yağdı deyib mə kəlgüz 3 günlük havara yaxvalı qırsaq yağmur var deməb qaranlar dostlar. Bu gün hava uçuq 17-dən 28 selsiya qradusqça. Atma hava uçuq 19-dən 30 selsiya qradusqça. Müşayının 13-cü günü hava uçuq temperatura 20-dən 31 selsiya qradusqça. Demək ətə ögün temperatura ahval şunda yaxşı oladı ekan. Onda yana bir nöqtə dostlar. Ətə ögün amda ma marafon çügürüş müsabiqəsi var Ürümçi şəhərində. Bir qism yol bölüklərə amda qatnaşıq çaq qoyduğun ahval var. Bəlkə ma xidmətə bardığın anlıqçılarımız yəki aş ətrafda ma imtarlar var. Aşılağıp katınışıdığı anılgıçlarımız Allahkaçan yol əhvallarını bilip oldu, ilgilep oldu deyip oyulduk. Şundu mu? Biz ama doyun şöpün halkı kırsanla yakı sılır şöpün kırıp müşü katınaş digen yanı bassanla müşünün münasivetlik boğan yol bölekle müşünün münasivetlik boğan uçurla əmmisi tuluk. Şuna bir akır körüp koyunla. Ətidik ki səpərlərinlani vaxtıda muhabbaq orulaşdır velişanlarını sorayımız dostlarcımı.
0: Ana duyu var, sizden uçurumuz tapşırı aldık çıma.
1: Əmmiz hoşu gittim deme.
0: Ben hoşu gittim
1: deme.
0: Demek muşu mana bir iş olsa hoş olduk Allah'a cık ki. Yöcünge hoş olun işte pek tosluk etti diye uçur ne parol eve atıp da andın.
1: Başta külgemele hem misal durup iyi taşlık oldu da uçuracaksın sizge. Tayyiben şimali yolu şimaldan canıp karavan. Yengemle on kolu sol kolu tekdimi üzbülüdü.
0: Ma o Perat siz ne eve atıp da karabekin ha yüzünüzge.
1: Yandık siz ma.
0: Yandık ben. Noğuş, noğuş deydim o deyip oylaydık Allah'a cıkken he?
1: Cıkla sizin öydükilerden da...
0: Obul Kasım'ka.
1: Tedbini yiyen okşay deyip.
4: Uş hoca Rüşengol yoksun silah kula. Kaşkaşlar'dın yolu çırvası, kaşkaşlar'ın kaynap yolları her şekilde itere pralana.
0: Makla buldu. İlyas çorunuz.
5: Yoksun o yasakla. Şunfa değil o. Kaşın müşteri ancana.
0: Makla.
1: Bir gün bolsun uruşma uşurcam bilen de. Voy yok uruşmadım cakırak uçurdu men okoy. Siz komak oğan dikem içinde oturun deyip men. Hazır okuvatı men uçurulan hemeni üzem okup men de kıvatkan diyeyim ben.
0: Abi deme yaman kızık yaptım ben kıttık o. Ben sizden bir kızık yakıp bireydiydi o.
1: Ha neyim deydi o?
0: Hazır kayalım bile toy kılıçtım burun deydi ama muhanda keple vak ettik. Hazır kayalım.
1: Adet ki bir geptekil yakıp size hazır kayalım burun kayalım deyip
0: ben. Hazır kayalım bile toy kılıçtım burun. Ya, burun biz bir kız bilen toy kılmakçı boğandım. Çaylanımı apırıp restoranlanımı kiliş boğan. Toy köynek sebeplik uğruşup kılıp ayrılıp gitken. Ekş durup. Kine hazır kayalım bilen toy kılıp ayalım tuncuk etim. Kosak götürgen de doktor hanıga teşvirt gülü verip. Ben resmiyet bir yergile kırıp geçsem. Aşı burun kız bilen hazır kıyı ayalım işkisi. Bir orundukta oturup paranlaşıp otur gitti. Sizden ne çaylık buldu dese, sizden ne çaylık buldu de. Ben çıksam, aa kız bana beni görüp, belki hayran kaldı. Lekin ben çandırmadım, ben kızık şimdi geldi, kızık şimdi. ikkisi bir onun sizning qancha yil qoldi deb bir-birini qo'sqon tutib o'ltirib ketdi-ga ikkisi. Bo'pti. Qiziq emasmi-ka?
1: Men bu qiziq his qilmadim-ku, men bunday ishlagancha kulib ketmayman.
0: Qiziq emas-ka? Dey Doroshangul.
1: Do'ngarxon ishkil tarafdan kelib qilgan gavjaga tushilgan o'rinda mashinalar bak ko'p to'sish bak egir ekan deydi Nurmamatjon. Şunu ulan miyedim ağlık uçumuz
0: şimdi. Ben bugün uklak kaptım dedi karama Gülye.
1: Neymiş ha?
0: Kızım benim oygatma yüzünü, teyarlıklarını yüzü kılıp, mektep gitip yaptı. Ben em çıktım karama maaşının kızıklığını dedi Gülye.
1: Hazır kız. Hazır kaplam umak cümüş.
0: O şundakın balla bağma hazır.
1: Ya bir kısım bunda çoğu ballanı, apısı sen uğurun, uğurun bulsa ama balla müstakılıp gitmemiş. Apısı bek işçen bu, hem işin kıpayken ballanı sen de yüklendiğen bu kaldı dedi. Bazen Allah ançımı çümüşten uğurlu kıkan mı yakışı cümü kıl müstakil kıyatkili buludu ballanın.
0: Hı. Onda o akkaptarının ki uçurdu anlayla.
2: O yüzden yolu haber et. Bağını aldı kızır kere kışın mazgın can okun başın pek.
1: Korulu da hava yakışı yollarda azırak dostu şüphadın ya uçurunu. Şey evet tuttu marafın cügürüş katınşam silesle. Uçurduyan kasız mı katınşam siz de bir yok. Uçurucan.
0: Ben çişim doğuştum ya katınşam öyle.
1: Çisunğan bilen kalpık sakken kalpıkını kim kayırıp durdu de. Mömüşüne sorudum bu kalpık sakken bu mısa? O vaxt az icarab külgen vaxtıdı ki hep təkdim o uxumuduq əmdə yaşın təxub qapdı. Mavadı kolpuqdum o çişimi anda boğan bozsa digən uçaqda kəqlanmaydı nə la? Hazır əyənin bozsa yirim yad yəqvatıdı. Çişqa qandaq yədə qandaq səbəblə bilən taş digib getirdi qandı.
0: Vay taş əməz.
1: Dəqiqə qısaq oğudək. Muşunu bir dəpəsiniz deydi cümə abləcən.
0: Mədaq. Mədaq tümür vaqı tümür. Qatıq tömür mındaq, bəzdi mındaq, bir nəsələ yığılıb mındaq, qarılıb. Xod oxuyanın kim mındaq, kirişin mındaq, atlaqdan mındaq, mındaq yığılıb qaldı ikən qo. Onu bir nəsə mındaq tutub durduqan mındaq, bir işlə boldu ikən qo. Şunu aşın ətrafıdakı yağaş daş digəndək nəsini dal taşsınız. Vaqqıl uramdı urmamdı.
1: O qonqıb çıxıb urudu
0: hə. Hə, aşda qıb qonqıb çıxıb vaqqıl urub mındaq.
1: Yəni anam bolsa burun kösə, qolpuq saqqab
0: tömür. Tömür, tömür.
1: Tömür hə.
0: Açtak işler kendince dikkat kumsal bombaydı ki Mehmet
2: Taksiyer. Falan falan bir ziyet tuttuk. Yakın yeni payan yolları alan, yeni payan aldık yolları alan gene.
0: Makle.
1: Akıl buldu.
0: Vay. Abdükerim Can.
6: Ziyet tuttuk yolu sürem. Şimdi Fırhan'ın aldı. Sen kendi tarafından kaynıyorsun da revan kaldı diye.
0: Senden etti. Makul buldu.
1: Adil Sol Sarı'yı aldığın da bazı taraf kırıp mangan yönelişte maşallah. Sel köpken diye uçuran olma sebebi tuttumuş bu an öyle değil değil dostlar. Programımızı kimmiş en iyi siltemde izleş pahaliyeti katlaşan uğurlarının birisi. Muş Adil Dasan'ın udu dedi ki Şiyu Dodoş'a. Şiyu Dodoş'a. Onun başka Ahmer Vahit Un Yo Gürüş Açık Suları'nın işilte mihmallarına ait kızgın kütüvü atkan. Muş mihmallarım aşkansı mı? Muş yaşın canındaki en iyi siltemde izleş pahaliyetimizde katlaştı. Yeni bir uğrun bulsa Pesel şirketindeki Pesel şirketindeki Pesel Ram işçimliğe bizden muş pahaliyetimizde katlaşkan bulup Pesel Ram işçimliğin içi boğandıkken ağızdaki işkili kodunu savma akılışın herkesi unutup kalmakla ait yakşı mukapatlar silahını kütmekte. En yakşı mukapat bulsa muş futbol mahiri Behram'ın musabıkasında nak meydanda körüş şerpik ir şeyle isle kayısı ülkede bu saçlık Avrupa'dan bile apırıp ekilip yatak tamak hemen insanlarını kütürüp aşağıda aşağı apırıp küsüp gildi usulani hem şuna işle bak şu an pesli ram işçimliğin işken vakta sabah kılıçını unutup kalmakla hongba olsun çıkıdı cümle ama bir gibi çıkıdı mukapat bir nasanla bir seyon onun başka hongba diyendek mi şundak mukapatla ba Şimdi ifadenin öykü sanatoriyası kayıç maşallah yamancık diyen uçurun Efran evet tuttu cümle Mağın isim koyup yerinler deyip Abdül deyip isminiz bakken koymuştur iyi vermişsin bana şimdi ondan tutmamdı. Çiz sunuğandı kalıp ne hareketken deyip hem seyranlı kaptı çünkü hem heyran kaldım.
0: Üzen meyran kalkan tutsam onun kahve. Şimdi meyran kaldı.
1: Külüp durup kalkıp şeydi kırgandı o işlanım da böyle icarep durup. Gümüden yol kavri, Censeyen'den aldığın kadrıla idarısına aldığı çırakla oralıkı bek tostup kaldı deyip Mahir'e şuna uçurup yerip de cümle rahmetsizke. Sizlerine nekmeyden cübodu gözü başkıcı oldu diken deyip ma dertmen. Kandı kırık. Vay Kayserjan, bugün bana işkı çüştüm, neçi vakit aram almayı, bir gün aram elip, bugün işkı çıksa iş koş yakmaydıgan bop kaldı ki adam şundan iş koş yakmadı dumana. Kayserca işkili şunda mı uğrunmuş işinizde. Donay Khan Kuycan Jongshin çıkış eğizi. Köylükten çıkan ya belki dostluk etti. Digen uçurunca merhaba evet.
0: Merhaba rahmet.
1: Vaymech aziz g'ayrat qiling, o'shirjonka, tishingiz o'ngishlib ketdi, bu kunlar o'tib
0: ketdi. Voy, bal qiling, tishingiz sinib ketgach, o'ngishlib birdan ochildi, uning qonda. G'ayrat qiling degan tasalliylar ketmaydi uningga bu.
1: Sizga tasalli qilib
0: to'xta. Voy, tasalli qilmoqli bo'ldi. U tasalli ketmaydi uningga.
1: Qul mangla aylanib silagimi qap qamsin. Kulmanglar deydi.
0: Ya kulsib bo'laverdi, men bu haqiqatga xel kulgan.
3: Yesa yaxshi bo'lib qoldi.
0: Yaxshi bo'lib qoldi?
3: Ushlidim dada. Shagrapa yaxshisiz.
0: Yaxshi, sizchi? Yesti kirkatingiz shuna qilib Alijon.
1: Aha.
0: Alijonning o'g'li.
1: Kunda uchirib yirdi bizga. Hozir xil uygandi. Uchirib yirishni uyganib olding.

0: Evet, rahmet vefat
1: Maqla boldu.
2: Rahmat rahmat. Cuma, yora ayna uçura qarsa Yangwan Ultrak rayonuna oldudaki qızıl çıraq bek tosılıp ketti dep uçur beripdi. Andan maşina şoförla aram elip tamaq yapmağdığan yer deydi. Aqtoğ degen yani çu. Aram elip tamaq yapmağdığan lazım et oğlum.
0: Aqtoğ degenimiz kəşfizden kəş. Ötkək ve aqtoğ uçuşuk mülazmet rayonu var. Aşağının kolla dostek pişirir deydi.
1: Şu açtık gene ama gelecek anlatıcılarımız hazır yollaptı. Yangon Ultrak rayonunki aldı kızıl çırak pek tosulup gitti diye avuçur ne. Bir sin yaş gördü diye anlatıcımız evet yaptı.
2: Subat deydi ama vermeyi toşuydugan dostlar ama kızıl çırakını büsüp ötmeyen bu sanla. Özenlerin oylumu sanla o meyli. Şunlar mesul yetsiz kendisiyle. Başkalarını olsun oylap koysanla olmamdı. Biz deyken maşinayı davatkan adam için de kızıl çırakların büsüp ötmeyen kanda oludu. Karap mansanla olmamdı deyip Subat hazır uçur yollaptı. Ama asasen dikkat kılıdı o bazı raşında dikkat kılmayı menüp gittiğe akvallar bakken rast değil misin mi? İş kılıp.
1: Yakışım sizler ben hazır ballarım bilen, duku gönlüğü bilen, narat, oğulcuk mağdayım. Yolun akvalı kandakta bir uçur begen bozsanla deyip yollapsız. Yolun akvalı yakışı, mansınız buldu. Hatırcam ben ha. Sayuli canıp kumanganda, Kaşgar yolu körükke az kalgandan başlap, serat asılap getirdikken he? Deydi, makul, rahmet Seyfa.
2: Ekber Gonkuy, Ekber'ka uçurunuzu tapşırıp aldık mu? Rahmet sizge.
1: Kolala sizce.
0: Kaşgar'dan bende, Kaşgar'dan aşırı bir kadar köpmek kasa bazı karımağa gelmiştir.
1: Haklı. Halık yolu körükten çükendinkin, Ürümçi'de, Ürümçi dağsa karşı tarafki ötüden piyadilerge zade amal kıgılı bombas mı? Dep amal kıgılı. Bulmaydı, buldu. Kadın saçlarımızı burada koyaydı.
2: Geldiler ya. Makul makul buldu. Andama Sayuli Şimal'dan Canopka konu kualiyandan halık yolu körükü için maşınlar köy. Boşuracağım ben maşının rengini özgertteydigen. Handa resmiyet becirmen.
1: Özgert bulup onun ikin. Özgert bulup. Çöğün soğuk verip en kaldırmasınız buldu. Yani kanda Ali Yeşil Erkıl, Hasan Hüseyin kılmaydıgan ses. Hasan Hüseyin kılmaydıysanız 3 kılır acaba. Çek 3 kıl. Şıkırt mesen. Olduğunu ak, oturduğunu yeşil, kendine kızıl kısınız mı? Üç kıl randı boyusunuz değil mi?
2: Ölçemlik bir renkleri var onu.
1: Üç kıl randı. Üç kıl randı iş kesip olmayı bir kıl randı kılsız o, ya aklına kara, karını kızıl, gendek bunda kılsız o. Asas bir kıl randı kılın, o üç kıl randı, iki kıl randı kısınız mı? Abdan maslaştıra alsanız, boldu maslaştıra mısınız, ben mert olup kaldı. Sempan lonçan yollar yollar avan ke, diga uçurunu birinci numaralı taksiye verip tuğum. Maltuşuydugan ustam.
0: Yok kaçkan şu hazretinin adı bir sırada bir yoldan bir kat kattan katan yeri var ama yollar bir sorun ne var diye kat olmuş mu diye kırılıp kettim ama maşinin nasıl sizi kılım çekeyim. Şu kaçkan şu yıkaç olsan pek bir kısırda var. Şu kısırda kısırda bir tabi kat kattan katan yeri var yolun ekleri yol bir sorun ne var mı diye kat olmuş mu diye maşinin sızıp kettim çekeyim.
1: Okşa şu çörkene makul he buldu. Ben inkasını biz katına saksalarımızı buraya yetkizip koyalım.

0: Чикинди отурганынки алдыдан багаңга манганда аралда болду. Жыңбо şirketтинки машинасы алакласаңлар болду деп лаутазы бир сүрөлөптү. А бир айшки авыш бебир ве бебир ди 018 машина өткүзүлдү демдо бу неде?
1: Aşı pıralarda edigil bulunan maşınken de D018 diyen maşınken o. A1, A2, A3, B1 pıralısı bu buladık. Eşkin doktorhanın aldı dedim. Bağganı bağlanan el kılınca maşını soksaydı. Cumbo şirketin? Maşınsı ki. Kılıç numarını evet de.
0: Eşkin doktorhanın aldı dedim. Bağganı bağlanan el 13, 49, 71, 289 diyen numarla alakalı sanlar buldu ki. Mehmet taksiye uçuyoruz.
2: Selam selam. Rızır tutup yekenle çıktı akıllara bakken.
0: Yaykanın ihtifak yolları yolları ama makle.
1: Nasıl ama sualını soraylı mı?
0: Seltirip bana vakitini bir doğru öyle bana soraylı mı?
1: Ha, vakit doğrulu.
0: Ya bu vakitin bir karan bir işlerini bir dakika neyim konuş. Dün birinci, Hımaçan taraf mı o? Hua Changje, Hua Ruyje, Koş Leniye yolları avan ki adı geçiyorum. Merdiyan evet.
1: Oy siz karısınızın bulduğu vakitka bir kağı şikadem işlemeyimiz. Müşünün vakitlerde birisi anan karısı birisi manan karaydı da şikadem uğrulaştırgan yeme.
0: Davan şimali yolları Fulivan'ınki aldı koşuyan üstü yollar Avan kerdi gavçanın genge balana vettik de Hazır keptel aşkım yok. Ben hazırmış o idarını aldı kepoldu Mem yüce zoze gavsu. He yukursa taş oldu meyanıp hazır. Şıkılıp Şundak yakşı obdan mağdayım dep Gülnigar. Marafonda yol durdan Gülnigar çı mı? Emez mi?
1: Emez Gülnigar emez. O Nina o da hemen Nina. Hidayı buladığın için Nina.
0: Roy keyfiyatınlarının her vakit yakışı buluşunu ümit kılma deyip yollarsız. Benim yakışamaz. Şimali taş kaylanma yollarımı koşuyalım üstü yollar aban. Dige uçur nur hava tip de.
1: Yakışıcı mı Roy keyfiyatını sen uçurcan? Müşünçü ola bu gitmeyen şunda amdan sözler atsız. Müşünçü Roy keyfiyatını yakışı.
3: Altaylı Doğca'da Şimali'nin canıp karatmanga yönlük. Pek
0: kısa tutucu mu? Buldum akıllı.
1: Dedi ki gaz kaçlaş ponkta gaz bayka ötürette maşını yok diye uçurun ekber kam guan huya vatıp ducu mu?
0: Şimdi yok zıyt anladım da bay yolu kaşka yolu körüktün ki aslında tosluş he mi şu can? Say yolu he? Kaşka yolu körüktün ki aslında ki tosluş ama şu canıp yolun işte.
4: Lüçün Dacia rayını sevdim. Meydan. Lüçün Lüçün Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacia rayını. Sınırlar içinde split verip de 10 değişki. Dacia bilen Avrupa Ustobu'daki öyü görevleştirip selinirdi. Lüçün Lüçün Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesela soram.
5: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bağ. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradusluq aylanma körüş dairisi bə Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmi adam intildiğan

0: Есіл Олтырақ райондың өй сетуілеш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон өмірі 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гөхау өй жай чәк шеркетінің еңі өйін алдың сетіш ежазат өмірі 2024-650-102-00-125. Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şeşemetlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin şeşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Şinjan Köşme Haberlişişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
2: Köl bilen kumluk küçük etken Bağraş Gülü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınırlı direk çay. Dakıl su Şinjan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirtisi soğuk kılındır. Telefon 0996 2566 666.

0: Мен шон чыкмай мен дедим мындар болчу. Өзүңөр чыккан, бамбыз чыккан.
1: Келесиңер төрт өлкөдөр өшөнгүл өлөктүр бийлейтей. Мен Янзан үлө, Зонхуа күндөн Кызылтай айланма карап манга эле Абдымбулла интайын көп түсүп кетти. Каршыны жараваны.
2: Маакул болду. Көпүнчө адам машиналар көпкөн дейди Гули. Сүнем райол кошонуш жолдор аван дейди Тор такси. Рузяндын учуру, э? Рахмат.
1: Нар бери тема күнөн Гожанын үстү кошонуш машин көп тосташкандан ба?
0: Маакыл болду.
2: Маакул болду, рахмат.
0: Болсаңдын дабыза карап манганда итпак жолдор аван кери апчуну каргая батты.
2: Тем хасмы бир кептерин ресми татып аватыпты. Уч тем хасыла учурушуп калдым мен төнөгүн.
0: А муш там хас я жолдун теп алганмыш кептен. Шуна улар капездин бирин илеп, үйүнү поккып ача бекип атты.
2: Пшурук пшурук тактыды экен го муш чавыш чавышларга.
0: Ой, кептен юрак кылып пшуруктан жуба. Ой, э бу жакшы бу кучтан асырап көңүл бөлүштө жакшы шуну капез соломай.
2: Ой, дарыйсы коюп-коюпту го мана.
0: Дарыйсы коюп-коюп та учурган эме анда бу суу болчу бу.
2: Кептен.
0: Суу болду.
2: Bu kapitan arası mında kapasite
0: sulap bakmayı iken. Ama özü güçlük nemisi bağı o alakı mıdak. Mıdak edeki ihtiyaç, yaşaş mıdak. Ne değil miyiz? Ne değil daha ne? Yaşaş. Alaylılık bağı o.
2: Yaşaş alaylılık bağı.
0: Ha şu yaşaş, yaşaş alaylılığı örmet kılıp bakmamışlar bir nesini baksana. Mıdak o.
2: Kalıgan ki
0: uçsun o ma. Uçuduğun nesi oğan ki uçsun o. Onun hakkan ki yakış nesi bir yeri bakan bile mi uçmuş yeni bulmaz.
2: Doğru.
0: O yüzü uçup taş diyerip isimmiş o yüzü ki yakışı da ona nispeten. Doğru mu?
2: Şu.
0: Şu uçuduğun neyse uçsun. Yenik olup ömülüp yaşaydığın neyse ömülsün. İğnaydığın neyse iğnilsün. Dikendek.
2: Suda yaşaydığın neyse suda.
0: Suda uçsun. Bunda.
2: Kökte uçuduğunu kökte uçsa doğru bulunur.
0: Aç doğru oldu o. Solu verip bunu tek belki yakışı baktım de. Bekak alık soğuk çüşüke amrak emez bir neyse yüp gitedikken sonra sopundap.
2: Doğru, müşkilerini, kuşkaçlarını yüydü o, şadotlarını yüküp.
0: Yüydü, o yüz, o yüzünü yüyünü kız kereye baktığımda bir sunu köstüyorum, tık tık tık tık kılıp, yüyündü o diyorum ben de. Onu sopunda bir yumsağını buldu onu hem de.
2: Yok, müşkilerini yüküp kalsınken ama.
0: Yüküp kalsınken, ama doğru hem de o mu? Özenle açım, Adem'le açız, başka bir neyim kınanla onu hem de.
2: Bakınanla dedi.
0: Şu, Adem'le nispeten, yakışı bakan da görünüm hem de, onun nispeten bir azap o. Şunda mı ya? Onun nispeten kanda kış o desen lan kudelik ademden su tutuyelip boynun su boy su bisip çım da bunda açtak iş ko bu açtak iş mi emes mi
2: açtak iş ya
0: açtak iş bu şunlu yüzünün ki bunda kan niyet bu içe açtak iş düşünüp bunda yakışı bir kan olucu mu hem de dep koyduk ay kepte gelin bak
2: diyorum Kasım Doğan Sıvı yol
1: kavrayman meydan tüye Cumhuriyet 90'dan hazırlık yolla atas çarpın ravanken
2: makul buldu rahmet
0: makul
1: ben çıktığımı aldı da bir sorutur izleyen sorken tık şunun durulluğa bir tırtık çarpın üstüme uçurdan bir cekarsın bu tüye tert oldu tert oldu bu da ben çıkım çıkım takayım
0: ben eskir ol çıkmayayım ben inik tepkayım ben pul verip çıksam ben yakşı adamdan rolu çıkayım ben
2: Pul verip çıkam siz tekrar olga bulu dikensiz. Ama bulu diken.
0: Pul verip çıksam yaşa adamın rolu
2: çıkmıyor. Uyuşmak olsun bulu diken uyuşurcan da. Uyuşurcan bana sakçı soğutçuların rolu bek çüşüdü deydi Muzaffercan siz.
0: Vay hata kesiyor de ben dedim bir şey de.
2: Daha ben Gaskan'da üçer et yok diken uçurunu bekir efendim eve atıp da cümle rahmet sizge.
0: İsmail Can.
1: Yaksınızlar ya seçile ma dara etrafı da. Maşını kokup edilen ürünlü bağımdı o. Efektlerden boşanlar.
0: Yok.
2: Dava etrafı da
0: yok. Yok yok yok yok ol demesek yok olan ki.
2: Miyavurgu deydi o. Miyavurgu taraflarda hava şunun da pezlep karanat degen de.
0: Haa bek çıraylık gene.
2: Şunun da çıraylık sap hava.
0: Aç altı çoğun bazağı verip şey edin maşınınızın güvahı güvahı işlerine koyulun. Yine ton huy, tiyan huy, saybota. Saybota değil mi? He. Hualin degen var maşın bazarlılır ço. Aşağı verip kıvalsız işkinci kol aptama bulan onu oposun yutkeçlerine aşağıda kılsız.
1: Bu kepte esildi. Canlı diyor maşında öteki olan kepteyken bu tuhu neye ne onu bölmeye kutkuzu attım ben bu pişki dambası öyle aşını yiyetken ne yazdım yivetsen bulan ki
0: yivetsen bulan mı?
2: Bir kısak aydık boğandı ki yivetsiz o kepter baktığından birazcık bir yiğitay dem ikin desem o yivetim deydi o pişirikçi ustam ki kepterçi ustam emezken şunu hiç ağırmaydı
0: O pişirikçilerden iş çağırısı oldu aslında ula.
2: He? Ya kıy pişirikçilerden iş çağırmaydı.
0: Ya kasap olmuşsa o iş çağırmaydı.
2: Kepler bakmagandık ki o ne mehir oldu onunla ise karısalı közü kepler şorpus göründü. Mındalı karısı közü açı kepler kavup görünüp hazır.
0: Духап кетип шырай бу, казан сепин деп ойлап атыдың азы.
2: Пүчүрлар белән кошуп.
1: Пүчүрлар абыям деген кичи ноктарканда багаң машинага, маңарган машина сыпырның бирин деп айтсаң, лакча рахмат.
0: Лаута а номерны кайт капылмай бир әвәт бирең ама, Мәмәтҗан лазым икән. Аш машинаны бир айдап баксам булды, дейди о. Шаушымырның алдыда машиналар сәл көпкә дигә учурны, тор такси шырали әвәтпты. Лоншыңҗы юллар раван кә дигә учурны Алига әвәтпты.
2: Şarkıdaş kalemden elnep sarayı uçurduğun yerde buzulup kalan maşını. Adem yok. Kuruk maşınken adem yok. Kendini agaklandırış taksim koyup koymaptı. Bayılı bir ayar kişi bakken. Diyen de hazır yok. Uçup kalan uçmam da. Yalnız yan yolu canıptın şimalı maşallah. Belki tosulup kettin dedi. Uçuran Ahmet Can evet. Tutucu mu? Hem kas.
1: Bu bir kısım neyip ki bu kütüren bana arasında. Cehennet edin ki onu da. Kişi neyip ki bir kısım.
0: Onu kem koysun.
1: Bu kütüren bu ayar yaşsa.
2: Hmm. Şunu yapılıyor da yedipti. Şavuşumun aldı, maşın köprü ravan deydi, doğru taksi şireli.
0: Beycon canım bir yolları ravanken deydi o şireli. Azıcık açık yanmaktı. Tayka.
1: Olsuzlar olsan gel, kulcuzun yolu fıçı oraya, almadır yolları ravan.
2: Makul buldu.
0: Makul buldu, almadır yolları ravan.
1: Şerdansız, kıskansız mı? Dünyanın en tek rol kayısı bilense.
2: Мен дәптәсәм
0: әйбан кылсын дип тормам. Дәйди. Дөньядагы иң әскер ул кайсы дәйди. Мен әскер чыкмаймсам дөньядагы әскер ул кайсы дип сорсаң кандай булды?
2: Сез кандай карсы яхшы ул тапам дисез карап. Мен
1: яхшылык эшләре юл хәйрәй халык хезмәтенең алдыдан поездтан сыр карап манган сол тредмә юнәлештә машина тәкъулады кеп тә. Шопырда саны айлып мәсәл дисез яхшылык. Ошадан да әдән табамай.
0: Әй, әфә.
2: Берсе бер яхшы рол ойлымыды сезгә җимме?
0: Хм, аштык ки. Буларның ки нәзердә мен кандаклыгымны ахыр белдем.
2: Хампон ки тетрап юллар аван диде җимме
0: машина. Бүген башлап мен бер яхшы адамның кыяптыгы кирә белеп, сезләрнең ки каллаңларда кандак яхшы адам булып китмән ки кына.
2: Бу бераз ул тишләш узын вакыт китә дигән. Алып
1: җиргә хоҗа. Алып җиргә арам куйды алан юлла.
0: Хм. Qashqa mushu nashriyatdan oldidan oyir durumga chiqdim. Yo'l asosiyati ravon kerga uchun qorg'oy taksi chiqizib atibdi.
2: Ay, rahmat. Yangzhan yo'li janubdan shimolga bayt to'silib ketdi degan uchun rahmat javatibdi. Shoushmirning oldida mashinalar ko'p, yo'llar ravon deydi. To'g'ri taksi shirali, ha? Rahmat sizga.
0: Qasim davom ham bir askar rolini deppaga o'xshmoq qaron.
1: Voy, ya, qay yaxshi anglanglar. Qaysi rol eng tasdim askar rol demidim men.
2: Qaysi rol eng tas salbiy rollarning
0: tas. Qaysi rolni ammoq eng tas demakchi.
2: Selbi rolunu almak pek tez, ameliyette. Yakşı adamın rolunu almak aslan değil ki arayıcı sorular. Eski adamın rolunu almak pek tez, deyip şimdi de değil ki.
0: Onda diken bile, köyge adam, hocam yakşı rol yaptı, deyip görmeyin. Palağın eski, pustağını çokur, deyip açta çakırdı ki.
2: Biraz üşük gittimiz o aşırı rol, deyip adam gibi üşük gittimiz bir kıl.
0: Palağını cuhut, deyip açta çakırdı ki. Oşuna tullap, yıkıldı ki onda diken bile. Yolda gittim asımandın, mesela yakşı adamın rolu çıkardın, ooooy dedin, dedin bilen. Eskilden keçip başta kınayıp kılıp, onunla bilin resim gibi düşmeydi kan tutsa. Bütün yakşı adamın kirliler resim düşüp, onun roluna kadın bile resim düşmeydi ki.
2: Ama Kasım'da ya üzüm aşındaki rolları çık çıkıdı bu değil mi? Eskilden rolu çık çıkıdı he?
0: Onda olsa yeni. Sen kalbimi düşendin
2: Kalbin birisi güçlendiremeyatkan birisi eğitip duman akşam.

0: kat. Kat önce kırak şimdi kat buldum mu ya?
1: Burası buz bulu değil, katıptı mı?
0: Üçü olsun hemse. Tarmak şirketlerden mi katıp olmuş olmaydı ama baş şirket, arkadaş tarmak şirketlerden birden katıp olmuş olmaydı da. İşten bir cırdığında, tam kat.
2: Uşucam var, şimdi gel, yanırken de pre kanala. Şimdi gel okutucuyla bayram emez mi?
0: He.
2: Şuna olan ben başlamış okutucuyla bir bayramlık salam yollaydı, koşulak var şimdi. Bir dert kısaptım hem de. Gel kışın bileğine şimdi gelme yazdım bu okutucu emuaycılıklı tipki. Bu şey emuaycılık diye sonuzluktu, emuaycılık diye sonuzluktu da sakat aramımı koymadı da.
0: O ya çim arkadaşlar oğlum yukarı.
1: Und gerade siz hat chance ne ki ne bu pragan ne?
0: Şu.
1: Koma hop pragan.
0: Kasmin gibi nala bezir dedi yoktur
3: onu. Evet da dondalam ki hatla şerimaz bu tarafı da ya onun nerede aşağı mı fakat bilenme de.
0: Hey dondalayan da küçü. Tianshanchu Zhengwu Zhongxin. Kanda depesek buldu.
1: Tianshanchu Zhengwu Zhongxin de bu bası çıkıdıkken o dondalayan da. Onun yolu bekletin ki. Hazır 13 yol bekletin ahırkı bekletin hem de aşağı
0: ne? Yolda mansız ikinci aylanmadı, mansız körümde otursak üt git kalsız karan.
1: Yok uzun bir talep yine oğlum da alam karsanız.
0: On tarafta ne ait ayvayet senin. Yelikki, bana da bir el sizge. Yelikki bir dondalayan şu yağızdan çüşsüz karan hem de. Şu yerden çokum çüşsüz ikinci aylan bile mi dağ gelip ki dondalayan şu yağızdan çıksız. Çüşsüz, bana da bir el. Yelikki bir üç tal bina var. A taht tarafta 3 tal bina var, 3 tal gavsun var, bir yavatı o. Deyip isiniz geldi. Dondalyan gelip taht tarafta ikinci aylan bilen mi daha gitip alsak on kol tarafta 3 tal bina var ya. Açın yeni de. Valdi hem de bildiniz. Doluk bildiniz.
3: Hayır, yetkisiz yolu sevdiğim var, su yolu. Şimdi tarafından ki 6 yol var, olan kere.
0: Putunuz işki gayrişli bak, bomuz kanda bulup o uyuyak tiketken de.
1: Put uzun boğandan işiymiş.
0: 85. otur mektepnin ki yeni daha dedi. 85. otur mektepnin yeni diken bana.
1: Makul buldu, rahmet.
0: Yine.
1: Ay Yusufcan. Yusufcan deriz kırmaya atam siz.
0: Dodo can
1: iki. Yusufcan çö. Radyo anlayıp ki hazırsızdım abi. Mektep şu hocanlarının ruhluğum düşüdü. O şurcan kamında karşısıma Ali mektepnin ki mudurlarından dep. Şimdi depti siz ne?
0: O düşmeyim ben onunla. Şiir dolu aşağının ki mukabatını bana beğen basanla buldu. Evet, dep enkır.
1: Ay şu mukabatını bir yüteyle. Onun mu en yaksıma vakit belgelebilir bir el çöp. Bu sema tallaş cahitli. Yaman kıyınçılık uçarak gittimiz ki.
0: Mal
1: gel kıvatkan, mal gel kıvatkan kimde tallaşımızı bilemeyi. Çünkü hazırına 34 ama 36'da uçur yolluğa 6. boğanlı uçumuzu bir eyle. He?
0: Açtaklı ile.
1: Ne hoş mal yolları koşu yolun işte maşallah. Sen el köpleken tostu şok diye uçurunu. Nurus'ta Mehmet'i tutucu mu? Şunu ulan mina uçurumda pekatla koymadın la dep ma bir anlı uçumuz.
3: He Malika, Ayla. Ne ses taktım uçuruyor Allah doldum bu. Dayaktım bu koymayışla onunla uçurumda. Anakım Allah'ım bakıma.
0: Makulluğu makul. Manika diye gepti mi biz?
1: Benim diken gep o.
0: Şunu deyim he. Abdan gep mi o? Abdan gep emez mi? Aşı.
1: Malika ne mi maymun?
0: Sınavı Ayla dep de.
1: Malika maymun ima. Şuna bir nimba mı aşılık?
0: Makaka maymun ima.
1: Harmay götürmek örgünün astı garipten şarkı, şarkıdan garipke maşallah köpteydi abı salam taksi ya. Alımcan gaktı alımcan teşnayı.
0: Oy.
3: Töçengil o şirge yaksı mı?
0: Yaksı.
3: Ma o yama ustakdın çıkıp aşaylanına uçtum şarkı. Şu boyuzdan sonra çileği diye yedim maşallah çok tutukun. Ben kaç yıl üç mangan doğanlık örgünün maşallah çok tutukun. Çıkıya çıkılıp yamalık dağılır. Sonunda çileği de kaçırma maşallah. Müşterekten yeni atkan da da sağsa başka yan kalırsa ya görürsünüz gibi ne kapkan da diye.
0: Makul buldu.
1: Makul buldu.
0: Rahmet.
1: Rahmet sizge, cuma.

0: yönlere yönlere ravan.
1: Yanğı qılı yollar ravan degen uçurunu Abdullah haber tutdu.
2: Aqtaş aldık yollar ravan degen uçurunu Məqbarat xanım haber tutdu. Jeyinda da qoşulmuş yollar ravan. Şunda aptap çıxıb getdi bir xil paqıra bir xil pəyzi deyib Mehribulluqi. Şuna uçur yollapdı.
1: Malikdan bir uçur vaqe.
0: Bağadın zıbın şək yollar ravan.
1: Boldu. Mən bir keçinə uçur qarsaq Çamcan yollar yollar ravan deyib haber tutdu.
2: Şunun ulan Xuyjan dağda. Cənub şimal yönüşte, qoş yönüşte yollar şunun da ravan diye uçurunu tapşırıp aldık cümü.
1: Necati baba, Şinhua cənub yolları qoş yönüşte yollar ravan diye uçur yollap da.
2: Don Xoji yollar ravanken diye uçurunu salam canı eva atıp da.
1: Veyte şimal yolları yollar ravanken diye uçurunu Mehmet Tursun eva atıp da.
2: Onda olsa ama...
1: Karman şarkı yolları, Garip'ten şarkı yollar ravanken şirayliğine uçuru. Siz bir neyse diyen bitiniz?
2: 36'nın 6'sını tallap ama şiyu doğduğu şanımı kapatın bir yerimiz desek. Nurgun dostlar uçurlarını yollap onda olsa biz aşıyor del 36'nın 6'sını tapaylı. Birincisi Seyfaken, ikincisi Osmancanken.
1: Yapmaz doktor dur ha. Aliye ne kaşıyor resim tatbı vatip ki ma bina şu madem. Ne kaşıyor cuma aşıyor. Ya acım fucun şimdi gel yaşıyor.
2: Üçüncüsü Elşatken. Şunu aldı o. Törtüncüsü Oblet Rikçiken. Beşincisi Tursuncan. Altıncısı Tağdır. Tağdır kene.
1: Tağdır. Tağdır diye anlatmamız gerekiyor. Şiyu dodoş hani kimi kapatın bedok ma.
2: Sayılı kazandın suca yolgaç maşallah köp diye uçurun yollagan tağdır kanesiz. Anlatam siz. Anlatkan bu sos mail me olmayan diyseniz ama kapat ne? Bir eyle cuma siz aşı altıncı spop togur kep to sizge.
1: Şiyu dodoş ha yine maço adıl sol sarıyla kıpaş odaldı ki şayet gaya şiyu dodoş ha. Aşağı bir yapıp
2: gelesin. Ben barman diyseniz alakalı iş numaranız ve esmanız yüz ve esmanız buldu. Altıncı kilin işken laçı bugün bir gün benim uçurumda okumdanla dedim. Ben hem uçurumuzu okudum cuma altıncı kilin.
1: İşçi de okudu.
2: Ha işçi de okuduk ve biz uçurulanda devetsek mi o taz. Kanda ola he.
1: Ma 174 diyen ma o bizden kanalının ismini. Yanaklı kata tızıp. Çıralık yazıpsız ya.
2: Yazıpsız da tızıpsız
1: da. Tızıpsız. Çıralık tızıpsız. Nomin baba.
0: Ha hoşçakalın, hoşçakalın, yakışıklar mı? Bizim yanak tergeç, sizlerle tergemanla anlamakımız.
1: Yanak tergeç, he, buldum makul. Karma şarkı yolları intihar ravan ki, Ankara'nın uçuru.
2: Önce şimali yolları koşuyorsun işte, şunda ravan hazırca diye uçurunu Nuristan'a evetti. Karma şarkı yolları mı intihar ravan diye uçurunu Ankara'a evetti. Ma dili ballarım net eti bir ma malan sonunu köstüp geleydikentim. Saat netçide kaya basak bulur da uçurulan yollaptıken siz. Siz çoğu bizden masası Lurşetin'e kirip Cevton diken yani basınız mı şu Malazon münasebet
1: bütün ben hiç
2: çıkıp filmle işildik. Bütün liniye kayadı kanda akıllı da şunu münasebetlik uçuyoruz film hemimiz doluk. Aşını köyüseniz kanda ola.
1: Şu. Bütün lan ütkede de aşın onun gün.
2: Ne?
1: Bak de.
0: Yaşetil kaçkarı yol savuran Musa Selık şarkı yolan. Hoş dinleyelim maşini köp kusaşıyor.
1: Makul. Beycan otur yoldur yollar avanken he.
2: İlhamcan sizin uçurularınız da mı köydük?
1: Çöngbeyi Cugan'da o yollar avandaydı. Anda bizimkimiş Abdumabul Kulubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken. Pulunuz ne teceydiğen? Molli girin aptalları katlaşkan diyeyim acaba?
2: Onun başka en esil temiz izleş faaliyetimiz katlaşka uğrulan diyemem siz?
1: Sizden ama.
2: Şimdi onunla en esil temiz izleş faaliyetimiz katlaşka uğrulan bu Sak Mervayt un yağ gürüç açıklıların işilt mihmalların kütü atkan. Mihmalların başka hansı alaydı katlaştı ya. Onun başka bir şu Adıl Dasa'nın Udu dedi ki Şiyu Dodoşya mı katlaştı? Pesel şirketinden Pesel Ram işçimliği mi katlaştı? Pesel Ram işçimliği işken çağda Oğuz'daki işkili kodunu savunma akılışını unutup kalmalı ha. Veymeyçi Aziz'i üzünlen asranla de uçur yollap koyup doğum. Mem Veymey benim atkaç anlattım ben de uçurlan yolla programlan anlığaç keyfiyatlarınız kıl kütürüp kıl yakışıp kaldı ya. Hesencan Udu dedi ki.
0: Rize Kutu'da Usulcar Hüseyin Gölü Sürgülüsü.
1: Boldu, TV go çorunuz.
0: Yakşıma. Yakşıma.
1: Çiver kol çorunuz. Boldu, makul, rahmet.
2: Makul, makul, boldu, rahmet sizge cuma. Önce şimali yollar mı koş yolun işte şunun da ravan deydi. Halık yolu başına akır kalır. Ravan kendi gel uçurun Abdullah Kutan eve atıp da cümle rahmet sizge.
1: Onda olsa onu sabır uçur başını getireceğim de.
2: Makul buldu.
1: Hoş amarak abdumabılığınızda kalay mı kan özgetmen. Bazı has bezekle emeliyette kanun okulap. Nurgu abdumabıl egilleri abdumabılınınki haslıkını koğuluşup yokur yoruklukluk ki çoğun çırak. bek çaqnaydığan çıraq qatarlıq bezək çıraqlarını orunutdu. Yəni optimal

0: Senden şu şu.
1: Aşı sizdikinden şu. Hazır aşı. Şiyü dolu aşağı da hep oldu acaba. Çancan yollar hazır yollar ravan ki. Abdurimkam'dan uçuyor oraya. Dostluk yolları yollar ravan diye uçurdu. Absalam taksiye verdik
0: doğa. Sanfanga o yollarımı şuna süzük ravan ki deydi İlyas. Ha Ayas mı ya?
1: Say öyle canım şimal yolun içinde Guanghui körüktün. Hualin körükçe yollar ravan ki diye uçurdu. Pahuya verdik doğa. Göçmezlerden kaldı koş yolun içinde yollar ravan ki. Gengo balansına uçuyor.
0: 12120 şarkılıklı bir taraf kısanız buldu mu? Cari imanını.
1: Halık yolları baştak ravan?
0: Baştak ravan.
1: Abdullah Kotan'dan uçuyor. Kıbrın bağımı. Ma ne yaptı? Dep uçur yollapsız buz. Ne mi şuptu? Diye baktın ha bu. Ma yol belge taktırları, yol sızıkları dikkat kılmay. Sızıkını tutar, sızıkını destepli mi yapsız ko? Minip lan.
0: Ne mi şuptu daha bağlamaz?
1: Müjde boğa işke kırak şuna. Bir numar işke zü. Ama mağa yerimiz tutar sızık ya o. Tutar sızıkı destep mi yapsız cümü? Destep ne niye özgertipsiz?
0: Sımız özgertip koyduk cümü memtili. Fangchen, Linghanji deyip özgertip koyunla deyip kendisi özgertip koyduk he. Daha az azırak ilan çıkarak.
1: Anlayımız hem de çıkarak ilan sert durup.
0: İlan ansak olduk yani
1: he. Ben şu şunu ne yıkıp doğan. Bak ciddi ilişki etmişsiniz mi oldu?
0: Vakit az kaldı cümü.
1: Yok ol, ben de onun aldığı da
0: sözleri
1: karar tangalı, bak yere
0: tosur kitap. Makul buldu. Onu akıp da. Bu gidin yol havre.
1: Terakki ya tara inişen doğu yolu naik arama.
2: Makul buldu. Rahmetsiz gecmi. Makul. Onda olsa tövende. Bu sefer rahmetle yollar havanda idi sevi. Hazır hemimiz turmuşta inç kesavat kılımız. Azıraq pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulnumu behudu xeşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Meyli aile elektrik günüsü ya ki öy sərəmcalları setveleşti bolsun, ixtidar baha nisbitini birinci oranğa qoyumuz. Biz bugün həmmi aile digidək ihtiyaclıq, əmma oran dışta işkilinib qaldıqan su tazlıquş doğrusu doktorumuz. Setivalay desək kımmetli gidin. Setivalanınken yana pul xeşləşdini əsirəyimiz. Setivalmayıl desək salametliğimizgi təsir yetiştini əsirəyimiz. Hem de şikayetme. Bugünkü programımızda Erzan Toktaylı'nın su tazlıquş itibarlıq faaliyet ötküzümüz. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıquş Karxandistin Nurziyani Pul Tecep Hatırca Malda Su Tazlıquş Setveliş faaliyetini tonuşturuşu teklif oldu. Yaxşımsız.
3: Riyasetçi yaxşımsız. Radyo anlıqçı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, ıqtidar boğa nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüknün ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setiveliş əndisini özgərtip, ayıqı bölüp pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülüknün su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyeti yıqılış.
2: Əmsə tezraq təbbiyyirən köpçülük bir anlap düşünüp baxsın.
3: Birinciden, kızıqlı niye telefon numarı 400-600-19-29, 400-600-19-29.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy girerleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj sonra.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Her günü tıklayınız. Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulunuz.
4: Hey, tınanla tınanla. Programı başını getti. Programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
4: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
5: Sabrınızda biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
7: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük trik ve tırt.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş programımız başlandı. Programımızı yaxdırıb anlaşılanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Riyasetçi dostumla Risalat Qasim. Bugünkü programımızda tümendikidek məzmunlarını uğurlaşdırdı.

Ürümçi şəhri 2026-cı ilik Ürümçi marafonçu yugurish müsabıqısı her tərəfləmə kapalatlı kıldı. 2026-cı ilik Ürümçi marafonçu yugurish müsabıqısı 9 ayının 13 günü başlanıdı. Bu qatımqı müsabıqının bir xətər tərtiblik alğı sürülüşüge kapalatlı kılış üçün Ürümçi şəhri köpxil tədbirini tən qollunub, müsabıqını her tərəfləmə kapalatki iki kıldı. 9 ayının 9 günü çüştün burun Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizinin Marafonçı yugurish buyumlarını saqlash markazida Şinjan Shunfeng tez yetkizish cheklik şirketining xizmatchilari musobaqaga qatnashadigan mahirlarga tarqitadigan kiyim-kechak, ichimlik suv, nomor chapliqqa qatarliq moddiy ashyolarni ayirish, xaltalarga qachilab pechatlash va tekshirish bilan aldirash bo'ldi. Bu qatimqi marafonçı yugurish musobaqasida Şinjan Shunfeng tez yetkizish şirketi butun yurishlik ashyo obrot kapalatini ustiga aldi. Mulozimatning asosiy mazmuni musobaqaga qatnashadigan mahirlarning sumkalarini yotkash, mahirlarning kiyim-kechaklarini saqlash, musobaqa yo'lida moddiy ashyolarni tarqitish, naq maydonda jiddiy yordam berish, musobaqadan keyin ishlatiladigan moddiy ashyolar sumkasini tarqitish, musobaqadan keyin moddiy ashyolarni yig'ib olish qatorliq butun jarayonlik mulozimatni o'z ichiga oladi. Bu qatimqi Ürümçi marafonçı yugurish musobaqasida butun musobaqalik marafonçı yugurish va yarim musobaqalik marafonçı yugurishdan iborat ikki musobaqa turi ta'sis qilingan bo'lib, musobaqaga qatnashish umumiy ko'lami 15 ming odamga yetib, tarixdagi musobaqalar ichida eng yuqori saviya yaratildi. Buning ichida Shinjan sirtidan kelib musobaqaga qatnashadigan mahirlar 44%ni egallaydi. Qatnash shahrida Ürümçi shahrlik qatnash transport idorasi musobaqa maxsus toshish liniya plani va avtobus saplashni oldin bekitib, transport kuchini tengshash va jiddiy ahvolga taqobul turish kapalatini bir tutash planlab, mahirlarning qatnashiga butun kuchi bilan kapalat qiladi. Bu qatimqa musobaqada musobaqadan burun toshish maxsus liniyasidan 6-si, musobaqadan keyin toshish maxsus liniyasidan 5-i va yarim musobaqalik marafonchi yugurish musobaqasi mazgildagi olmishib o'ltirishga qulaylik maxsus toshish liniyasidan ikkisi ta'sis qilingan bo'lib, xalq bog'chasining janubiy darvozasi, iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Vanda maydoni qatorliq asosliq yo'lovchilar iqimi nuqtalarini qoplaydi. Olmishib o'ltirishga qulaylik maxsus toshish liniyasi avtobuslari atigan soat 5 dan 10 minut o'tgandan 6 dan 20 minut o'tkichib yo'lga chiqadigan bo'lib, Hammasi bevosita yig'in ko'rgazma markazining bexatarlik tekshirish ig'iziga bordi. Jinbao avtobus ommaviy qatnash guruhi ish taqsimlab ustiga olgan bo'lib, 270 ommaviy avtobus toshish kuchi bilan ta'minlaydi. Shuning bilan birga 80 jiddiy ahvolga taqobul turish avtomobili, 4 prinsipli avtomobil saplab qatnash mulozimatining amaliylashishiga kapolat qilib, musobaqaga qatnashadigan mahirlarning yaqin atrofda avtobusga o'tirib, musobaqa maydoniga berishiga qulaylik yaratdi.

Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, mezmularımız devamlı tekrarlandı buludu. Çünkü bayramı, devlet bayramlık temelleş mezgilinin poiz bileti setilişka başladı. 2026 yılı Çünkü bayramı, devlet bayramlık tömür yolladı yolu çıtoşuş, 9. ayının 23. günü başlanıp, 10. ayının 8. günü ahırlaşıdı. Müddeti 16 gün. Bunun için de 10. ayının 1. günü yolucular yukarı pəllisi görülüdü. Poiz biletini 15 gün burun aldın setiş belgelemesi boyunca, 9. ayının 23. gününün poiz bileti 9. ayının 9. gününün başlap setildi. Tömüryol tarmakları çoğun sanlıq məlumatlarını təhlil kılış arqılıq, yolucularının səpərgi çıxış ihtiyacını vaxtıda ilgiləb, keçidi qatnaydıgan yuqır sürətlik poiz və yuqır sürətlik karvatlıq uq poizlarını köpəytiş, uq poizini qırpılab ulaş. Adetki süratlik yolucular poizlerine vagon koşuş katarlık tedbirlerini kullanıp, yolucular növetçi poizlerinin yürüyüş layihesini udulluk alalaştırıp ve tanışıp, alkışlık yönelişlerdeki transport iktidarını en zor derecede aşırdı. Onundan başka 9. ayının 13. gününden başlayıp tömür yol tarmakları hazır yolu koyulu vatkan. Tömür yollarda raban yürüyüş daimlik aza yolucular mulazımeti asası da, daimlik aza yolucular içindeki okutukçılığa karta çoğlanma numar boyunca itibar birişini yolu koydu. Tömür yollarda raban yürüyüş daimlik aza yolucular içindeki okutukçılığa. Tömür yol 12306 yan telefon aboncılığa terminalıdır ki, okutukçılığının salahiyet uçurunu tekşürüş məxsus rayonuna kirib, Marif Ministerliğinin memleket boyunca okutukçılığını başkuruş uçur sistemizdeki uçurları bilen seliştürüp, okutukçılık salahiyetini dəlilligenden

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Baxt va xushallikka to'lgan hayotlik safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
3: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilchingiz bo'lsin.
2: Uydagi chaqiriqlaringizda sizga xushallik olib kelaydigan bir sirdishingiz bo'lsin.
3: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masalalaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
2: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamro bo'ling.
3: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.
4: Qadrli radio anglovchi do'stlar, Vision Supamizga kelgan uchurlardan do'stlarga yetkazaylik. Do'stlar, hozirning o'zida Sanfango shimoliy yo'lda yanlamashlar intan ko'pa yurish asta, ya'ni Yashan Jonlodin Chentanjang yo'lgacha janub shimol yo'nalishda mashinalar night ko'p sur'at 8 atrofida. Xuanxe yo'li Jongyi doktorxona atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish asta, andan Longchuan ko'chasi ikkinchi doktorxonaning oldiga, Sanshanga qarab mangan yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish asta, qarshi yo'nalishda har aldiraman. Andan Xinhuanalu Mushu xalq doktorxonasi taraflaridagi bo'laklarda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Tuanjelu Tausichang Qizilchiroqda Dabazadan Tausichang qarab mangan yo'nalish shundaqli qarshi yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Mushu Zhongsanluning Renmin Guangchang taraflaridagi bo'laklarda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Wenhualu mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, Mao Xinhua shimoliy yo'li Shaoximir atrofidagi yo'l bo'laklari hozircha ravon. Sayyolning ahvoli qarsak, sayyoli umumiy liniyada yo'llar ravon. Yishuanning oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Jichangaosuning ahvoli qarsak, Vayxuanlu chiqish egizidan Urumsan yuqori sur'atlik yo'liga qarab mangan yo'nalishda sharq-g'arb yo'nalishda mashinalar ko'proq yurish astaroq do'stlar. Suzhou sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq-g'arb yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Yingbinluda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Jichangaosu asosligi mushu Chengbei, Zhugandao, Gaojia mushu bo'laklarda mashinalar biroz ko'proq ekan yurish asta ekan do'stlar. Andan Shimgo yo'li Dongchuan yo'ldan Wenchuan g'arbiy yo'lgacha janub shimol yo'nalishdimi? Mashinalar biroz ko'p yurish asta, lekin alayda to'silgan ahvol yo'q. Nurning uchriba Shichihu yo'llami qo'shilishdan aytiraman degan uchurni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Andan bizning program mazmunlarimizni yaxshi ko'rib, naqshlarni yaxshi ko'rib anglayotgan barliq do'stlarimizga rahmat bulbulgoya xonim chiroyli gullarni avatibdi. Turg'unmi? Xoşallıqını ifadələb çabaqlarını əvətibdi, Xadicə xanımı çıraylıq baxqan güldürünü əvətibdi, əmanlağı köpdün köp rəhmət. Avazlıq uçurladın, yana anlaylıyə uçurladın, Şəpi xanım uçuri.
5: Olan oraya təkcidim, bir tərət xanım, yaxşıdırıb sizmə,
4: mənlə
5: proqramım çoğuzluyub, anlaqətimən, naqşlarınızı rəhmət.
4: Sizge mi rəhmət, təlki tağlar isimlik dostumuz, bayatın uçurumunu oqqantınız, şüncülük bək xoş buldum. Biz mə etizlədi işli gəç mənə proqramlarını anlabadımız, ər bir qətim ismimiz çıxandı şunda xoş bu vaddımız da puçurlarını beribdə. Həm də proqramıqı münasibətli puçurlarını yollasanlar, bizə ər vaqıt yetküzümüz dostlar. Abdun uçur bakken, Xunyençi yollarına aid ravan digən uçurunu beribdə, köpdün köp rəhmət. Hörmətli radio dinləyici dostlar, proqramımızın Tirik və Tirit dağlarını bazara salğan Tirit Soda çəkilik şirkəti alayda tələb qılğan bu oruna çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Amdi radio sayaydı sayıbımız bu içə dostlar. Night yaxşı məzmunları orlaşdırdıq sizlərə yetküzümüz. Bugünkü radio sayaydı sayıbımızdə Altay tağıdakı Assandakı kişiləri bildigən intayn xilvətçay, kök yaqutdak, tavçağan gol köli. Muşu kölünü tanıştırımız dostlar. Radio aldadaki dostlarımızın içinde müşkülge bir bakan dostlar bağımı. Altayğı sayat ki bağa baktığınlarda müşü tavı çağın gül kölüge berip körüp gelgen dostlarımız bolsa biz bilen birlikte müşü kölüge nisbete özanlarının köz karaşlarını oturkuya baksanlar buldu dostlar. Özanlarının his duygularını biz bile ortaklaşsanlar buludu. Çıraylıq resimlerinler bolsa əvəzsanlar biz teximu süratki karaptırıp təsvirləp bəsək dostlarımız şu kölge bağandak hissiyatka çömülüdü. Onda bolsa kattıq dostlar radio dolqulara arqılıq sayayitimizde başlayılık. 9-cı ayının oturlardaki Altay teğe etkide Aslandaki kişilerle bilidigan köz küllerdeki biri naydı sırlıq cayba. Bu dəl Tau Çağanğul külü bolup, bu kül Altay'nın Çingil nayısı təvəsigi caylaşkan. 2026 yılı Şincan Mədəniyet ve Sayat Uğurları yeniden asaslıq təvisiye kılgan Aslandaki kişilerle bilidigan İgiz Tağ Kölü mənzarı noxtısı hesablandı. Kanas Kölü Sayram köldeki şauqun sürerlik mənzirge uxşumaydıgan yeri şoki, tağdalığı çonkur yoşurungan bu İgiz Tağ Kölü 9-cı ayda bütün bir yıldaki güzelliknin en yukur pəllisi giydidu. Köl suyu söp süzük, köp gök, tağ ormanlıq rəngarən, köl boyda köz ot cöpleri altın rəngi kırıdı. Mənzirsi cimcet, sap, heyvetlik, kalıplaga rahatlık biğişlaydı. Baş közde köl mənzirsini tamaş kılıdıgan, közdeki tağ mənzirsidin uzır alıdıgan, piyadı mınıp sapavadın nəpəs alıdıgan, besiq məzgılını ötküzü bitip sayat kılıdıgan en yaxşı cay. Şundaqla Şimali Şincan'ın köz pəslidiki çoğunqurlap taqa qılışqa en ərziydiğan əsli ekologiyelik intayın güzel kölü hesablandı. Tau Çağanğul kölü Altay tağ dizmisidiki təbii, İgiz tağ soğuk su kölüge təvə. Qarlıq tağdiki ergen qar suları bilen toluqlanıdı. Köl suyunun süzüklükidin yıl boyu tigi körünüp durdu. Süzüklük dərəcisi intayın yuqri. 9-cı ayının oturlarda köz şamılı tağ dalılarını sipap ötüp, köl sahili ətrapıdaki tağ ormanlıqı tədirci özgürüş halıdegi kırdı. Yopurmaq taşlaydıgan qarğay, aqqiyin ormini yeşil rangdan tədirci seriq rəngi özgürdü. Qeynıq sustuqı oxşaş bolmağan seriq, yeşil, qızğuç seriq rənglik dəldaraqla zümrətdə köl suyunu orab durdu. Yeraqdaki tutaş getgen qarlıq tağla appaq, əyvətlik bolub, kök asman, ak bulut, karlıq çoqqa, rengaren orman, zümrettek sula bilen bir-birini gevdilendirip durdu. Rengatlimi intayın iniq ve mol. Xuddi tabiatının küzgüllerdeki örülüp getgen rengtanşash təxsisigi uxşaydı. Köl yüzü tiniç, dolqun yoxcağda bütün tağ ormanlıqı, karlıq çoqqula sudu tuluq əks etip, ras yağalıqını pərq etkili bulmaydı. İçki məzmuni intayın çoğunqur. Mundaqla süratki tarsımı, həmmisi yan telefon ekranıqı çıxırıb alğıdakla köz küllerdeki güzel rəsim bolub çıxıdı. Güzel keyfiyyat toyğusu cəhətdə köp sandiki Vanxunla, müşu Vanxun köllədin xeylila eşib düşüdü. 9-cı aydaki köl rayonunun havası rahat, kişigi huzur beğişlaydı. Tağ arsıdan məyin şamal çıxıb durdu. Salqın əm sap, yazının ən ısıq küllerdeki dək nəm, dimiq ısıq yox. Keşküzdün açıq soğuk kumu yok. Dalı sayaydı kılışqa, yenik piyadı minişqa, köl boyda dalıdı konuşqa, in tayın maskeludu. Köl boydaki əsli ekologiya piyadı yürüş yolunu boylap, asta sayılı kılganda, yol boydaki buluq özgən ot cöplä. Közde eçilgan güllənin iznaları kişigi huzur beğişlaydı. Kuşlanın yıkımlıq sayrışı anlınıp durdu. Havası sap, oksigen mənpi iyonu mol. Boçağda tağdalılanın, baş gözdeki xilvet hem kalıplarını azadlıkki eriştirdiğen mənzirsini çökme şekilde his kılgılı buludu. Köl rayonu etrafıdaki otlaqla intayın kengri. Baş gözde koykalıla semriydi. Kazaklarının tarqaq caylaşkan kigiz öylerden stütekle kötürlüp durdu. Çarvıcılar bu yada evlat mı evlat köçmen çarvıcılık durmuş keçirip kegen bulup, Şimali Şincan'ın en əsli ekologiyeli köşme çarvıcılık mənzirsini saklap kalgan deyişki boludu. Çingil Nayisi 2026 yıllık Altın Köz Mədəniyet ve Sayatını Kenaytiş Planı'nı birleştirip, Tau Çağanğul Kölü Təbəlik rayonu'nı qarda, Altın Közdeki Tağköl mənzirsi sırlıq mənzirsi təsiratı yürüyüşlük halkın nefret güzüş pahalıydını oturğa çıkadı. Özü avtomobil haydab yol yürüyüşlü niyesini əlalaştırıp, mənzara tamaş kılış vaqtlıq toxtalğı rayonu təsis kılıp, sayacılarının xalığın vaqtı toxtab sürətki tartışıqa kolaylıq yarattı. Köl boyda gayri maddi mədiniyet mirasları boyunca xalq örüp adetini es kılış, közde tağdalılarda meyvi köktat üzüş, yaylaq məzlik tamlarını bahalaş paliydi da imlaştırılıp kanat yaydırılıdı. Sayacılar çarpıcılarının kigiz öylerine kirip, sudup pişirilgan göş, yaylaq etkençeyi, kolda yakan nan qatarlıq özgeci məzlik tamlarını tetiyalaydı. Koy yunu, kol öner boyumları, xalq örüp adet naqşı usullarını his kılıp, hem törtge bolalaydı. 9 ayda bu yedeki yaumogu, ciğan, közlük meyve köktatla arka arkadan pişidi. Əsli ekologiyelik tağdala məsulatları mol bulup, köz pəslidiki kuyuk mol usul tüsüge ige. Mükemmel mənzara yollardaki tavarlı şıqı seliştirganda, tau çağan qol külü, ən əsli təbii qiyabdını saqlap qalgan. Xilvət, kəngri, sap, qıstancılıqı tolgan adamla topu yok. Ziyada sodu setiq istimalı mı yok? Baş közde xatırcam demelib, şəhərinin şauqın sürədlerden yıraq duruşdiki ən yaxşı sırlıqcayı hesablandı. 9 ayının oturlarda Çingılnay hesigi berib, Altay teğiği yuşurungan, bu kök yaqutdak köl bilen tasadibi uçurşib, rəngaran ormalıqnın sudiki əksini tamaş qılın. Altın rəng tağlanı sipap ötken, köz şamlının ğızırını sürün. Söpsüzü köl mənzirisi və illiq köz tüsü içide, Şincandaki aslandaki kişilerle bilidigan, kişini en hayacanğa salıdigan baş göz katlı mənzirisi bilen uçuruşun. Qadirlik radioqucu dostlar, Vişin supamızga kelgan uçurlardan dostlar yetkizimiz ve imeyçi Azizi depdu, radio dolguları arqılıq aşiyalagi berip qalgandak tuyğulanı bizge bədinla şundaq bağım kep ketdi rəhməsləge degen uçurunu beripdu. Köpdün köp rəhmət, yana Aygül isimlik dostumuz. Riyasatçı yaxşımsız, mən radio sayaydı sayıbsini tolumu bək yaxşı görmən. Muşu sayıbı arqılıq nurğun caylanın balıqını bilduq. Hatta sayaatlarımızdı mu silə tunuşturgan şu caylanı çoxum daqa qilishimiz kerekken dep. Mana bu yıl Moğolcılağı sayatkı bağında sila izcil tonuşturup kebatkan Nurgun Caylağı bağdı, hoş buldu, köptün köp rahmet dige uçurunu beripdi. Sizgim rahmet. Andın İlşat isimlik dostumuz uçur yollabdı. Mən haqiqata anlapaqmabdiken mən yoxurdu siz tonuşturup.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudik'e uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Evet, koyduqçumu var bahala pəsans. Tiyancin şimali yolumu yollaşının da araban kendiydi Çakırca. Ne? Andan 2016'ndaki 5. ayına Lexus Archi 360 manlı mangan paks ahren sataydıgen bu maşini da sokulgan da urulgan ahvalları yok şunun da amdan deydi. Buldu banım evet koyalım atursun canustan bir bağlı besin cuma bir bağlı besse. He anandinkin. Andan duyu var ma aptomobilanız ne çok haydi izin he. Ma ni kanda bu altının digen. He 2016'nınkin muşuna yazdı. Bu koysa aptomobil andin. İnek bu maptı mı uçuyoruz? Aptomobil tipini kayıtlı bir yiyizip evet ha. Kayıtlı bulsun. Cümü? Doluklap. Ruzcan 2018'ninki Dajon Santana kol kol 80'lik tuğba ama kançı bulaya tırapıdı bulaya deydi. Aldık aptomobil ile bağlı yapıp da ondan sonra anlayılıyordu.

0: ne?
1: Kişkimiz 22'ki Funlanda Turkmenler çatı 90.000-95.000 katrafında. Kişkimiz 22'ninki Ziyaretek çatı 95.000-100.000 katrafında. Kişkimiz 25'inki Kadilek Sisi 5 çatı 155.000-160.000 katrafında. Kişkimiz 21'inki Tantana çatı 25.000-30.000 katrafında. Kişkimiz 22'ninki Çençi Ziyaretek çatı 55.000-60.000 katrafında. Kişkimiz 18'inki Tantana Kolkos. Tekstilli kanunluk cizu adette 15-20 atrafıdır. Kişkimiz 22'ki Funlanda Türkmenler çatı 90-95 atrafıdır. Kişkimiz 18'inki Santana Kolkos.
0: Onda olsa mavu Lexus. Anan tuluk bulmayı kaldı mı kanda? Tursun Can Ustam aşıyor kayıp kağında kılıdı cümü. Şunu lan Erkin Can'ınki avaz okuyorum alı.
2: Roşen kız yakışımı almış makinesini bağlı kalan senemi tersiye ağır. Yılay günü maşının markasından yapıldı ki o maşının nerede neyse, mangan, mutabisi, kayıt, kayıt, kayıt, kayıt, şunun devel çok şey yapılan.
0: Şu
2: he? O bağlı koyan, mesela bir maşını, bir maşınla bir maşını bağlı okumaydan tutsa, bir maşını maşını bağlı koyduğu aptırıklan, imanın oyunu aptırıp, mümkün hatta boğazıca, sağlar ya da o, toplanman bir yerde, o, özgü sayıda var maşınca o.
0: Şu emdi ma bahalığa aptımı bulanı Erkincan Tursuncan Ustam aldığı programlarda Tursuncan Ustam bulsun biz bulsun ne çıkartım eskertken bulduk. İntayın pakız aletle bazar bahası emdi. İntayın pakız aletle edep durup bahalığa baha. Onu emdi aşıp bir tapırıp 40 min koyu bahalığa bulsa ama 40 min koyu dispomaydı. Köygendin ki hakikaten ne aptımı bul aşında pakız upkası aşpılığı yaraydı. Navada emdi o aptımı bul siz digendek Erkincan. Onda urulgan sokulgan aptımı bul da siz digendek aşında manga musabisi. Kod aptomatik kod bu aşlağı kartta mı hem de ren azıraq bir pärik buludu o onu hem de aptomobil aydab atqan her bir çöpür her bir anlıq üçün ait iniq biludu dep oylaymız şuna onda berip bulu munda qondaq de munda bağalığa munda dep yolsuzlık qısaq bolmaydı man qayt qaytı çüyendirgen bulduq dostlar jımı şunu olan 2013'ninki Nissan Tida'dan bir sabaydı. Müşünün qanç pulla atrapı bağalaydıqandı deydi jımı otursun jansıdan bunu evetip koyduq mana.
1: Şimdi 16. Lisan Erçel Temmeydat'ta 90-95 bin koyu atırabıdı.
0: 90'dan 95 bin koyu atırabıdı bağlıydı ya. Rahmet sizge seviyici mi? Mal bir münce mahtak gitipsiz rahmete. 2017'ninki Kia Kisen, 2017'de Nopos'a ağam, 2018 koygan kanunluk gaz ba. Lazımla alakalıysanla buludu deydi 3 bin koyu satamsız mı bu maşını? Sıdıkcan? 3000 deyip yazıp koyup saçma 33000 ha 33000 ama 3 o aldıdı kalsa ama 3000 sitiyetken gep bana daha baha ilan kıyasam ha sadıkcan ben şuna olan kaldı bunu 30000 koydum ben bir yerim ama 156 46 96 58 98 ha 156 46 96 58 98 muş numar bile alakalı sanlar buldu ürümçilik ya muş maşına kızık uçla hap kalsanlar işkime uyuyettin ki kisen. Bunu kanak kılmayız Sıdıkcan, bağaltımız mı, bağalatmayımız mı? Sitvet'e de kalaptı mobilde kıldı bunu, bağalat, şacetsizlik duramdı o kanda. Ruzca ama uçurunuz çıkmadı mı? Kanda yapmadan o kandı, buna.
1: Şimdi o an için ki, Nisan Tida Kolkot yaptı, onun anında konuşma adı.
0: Makul buldu. Zühre Hanım uçurunuzu tapışırıp aldık ha? Honda CU 2016. Manımı evet koyaylı. Rozcan uçurumuz mu? Evet tokçu mu? Kayıt yeni kayıt evetken bulduk yine anlayamayı kaptı ha. Andan 2018 Noposko koygan tötçak dağıtıdığan sap maylık Nissan Tida kanç bulla etrafı da buladığan da. Dep ma Adilcan'dan kaptım o bilirken. Ustam bunu evet evet tok yana sizge. Andan.
3: Kandan abonunca yakşı mı?
0: Yakşı?
3: Yeminlo. Sanfango yollar avan.
0: Yingbinglu Sanfango yollar avan. Dep radyonun avazını kıl ünlük Allah'a uyutup siz cümü. Abdullah Hotan'ın numarını sorabdı mı ayadı Mahmutcan? Abdullah Hotan'ın telefon numarını dep ben sana alıpken yağımız bana telefon kaydırsa alıpken dep şimdi dep de mi? Abdullah Hotan hazır anlatamdı ya başka yerde mi onu okumuduk. Nisan Tuda idi dep. Tuda iken onda olsa Adilcan aşı sizin kanda yazgan bolsanız şunda şekilde evet koyduk. Ma okuganda tida dep okup koyup demene. Hazır bir bahalap esuncu mu? Anda 2017'ninki borcundan bir sıba 510. Borcun 510. Şunu bir bahalap esedeydi. Bunu mu evet ite.

0: 2018-ninki ikkinchi oyniki Toyota Living qancha pullarga bo'ladi deydi Tursunjon Ustamonim. Evet, to'qandan 2020-ninki 2020 ning yurosil deb yozibsiz. Evet, qo'ydiqchimi buni Tursunjon Ustamga? Bir baholab bersin. Qashqa Sharqiy yo'l qo'shilishda in tayravan degan uchurni Jahon Kizar avatibdi. Rahmat sizga. Sadiqjon bir gap qildi-ku.
1: Ko'pdatsa yaxshi bo'lmiş. Doktor ham yemang yantirar.
0: Aha.
1: Mana shu kerish yig'tiriblar pastasi chiqdi.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Mau ilantrani avat tuxmo qanday oldi Tursunjon ustam? Evet tuttuk, evet tuttuk. İlantıranı bağlam boğanda kılam ne mi anlayılıcımı?
1: Şuna 22. yılı Tony'yi dağıtta 40'tan 45 milyon atırabıdı. Şuna 22. yılı Lisa Arca Sembe'yi dağıtta 330 milyon atırabıdı. Şuna 12. Sembe'yi ilantıra dağıtta 5 milyon 6 milyon atırabıdı.
0: 5 milyon 6 milyon atırabıdı. Şuna 14. yılı bir optimum.

Bulubayke. Bu kanda avtomobil bu kette bunu evet koyeli tursun can sultan bu ben okay dep okuyamadım bu kanda avtomobil. Kimin 13 niki Audi Q5 kaç pulla etrafıda buladı?

0: Ay, 2017-ki kisendan nomor bas yollap bersanız öptük ya, ben ip kasam deydi. Kani hem de o anlıkçımız bağısı, halısı nomorunu evet koysun. Kani bir Allah kılışıp, eğer kilişip kasanla o soğudu mu, bu kılışı mümkün. Ben evet koydu. Kaya Kayser'can?
1: 2018'den. Kaptım açık kut. Doğucu uyuyalım.
0: Kayıt anlayalım. 2018 ne yani?
1: 2018'den.
0: He.
1: Kaptım açık kut. Doğucu uyuyalım.
0: He. Doğucu uyuyalım ha. Oldu. Madem bu evet değil ya Kayser'can.

2015 yıl Şenday London Qonchpullar tarafında bula. Bunu mı evet koyduk çünkü? Ulcu Çolpan Soda Sarayı'nın aldı ki onlar mı şunlar alın ki?

0: Dalsa mı online mi avtomobillerini ya?
1: Şuna 18'deki avtomat kod borcun vuyalinatı 15 bin kadramlı. Şuna 18'deki kol kod kendi lağımın sektörlü kanalı cizuadette 20-25 bin kadramlı. Şuna 13'deki OG Q5'te 25-30 bin kadramlı.
0: Hımm.
1: Şuna 18'deki kol kod kendi lağımın sektörlü kanalı cizuadette 20-25 bin kadramlı. Şuna 18'deki avtomat kod borcun vuyalinatı 15 bin. 2015'inki sende lamu an vahatlıkta 15.520.000 kadramdı. 2024'inki çiğri 600.000 brek olgan maşinlıkta 20.000 kadramdı.
0: Makul makul. Ruzcan.
2: Şimdi de ben bana yazdan ket kalabakakta 2008'inki şimdi London 80'li kilo var.
0: Hazır bağlap bulduk Ruzcan. Hazır bağlap bulduk. Anladınız mı? 2018'lik inik koyar, 2018'lik inik.
1: 2016'lik şimdi HR 25'te 30'dan 35 atırabıdı. 2024'lik çiğri 610 brek olan maşinlerde 20.000 atırabıdı.
0: Makul buldu. Dalsa 2024'nin 7 kişilik kaşkan opos oran Ürümçi'de X7 Plus, Chan, Ocean X7 Plus, Manga Musabisi 41.000. Olda inekke ma o taş çeçirap azraq dez ba. Müşü kanç pulla atrapı da bula deydi Tursun Can usta mı?
3: Yok harbiydi tek makul körükü. Hoşçakalın.
0: Makul buldu, rahmet sizge.

0: Yaxşımı?
1: Qandaş ahvalınız yaxşı, şey yaxşımı?
0: Yaxşımı?
1: Bizim 2013-ci ildə qoyqotlanan donsuya pensiyan yox. Hazırlıq bazı var, teşkil qala.
0: Onda olsa 2013-niki qolxot Langdon. Mənim əvət qoyeli dursun can ustam bu cümə bir bağlı bəs bunu. Mau AS S də bizim qoyğan anlıq cümümüz deyən şəncə cavcın dadı üç olğan son fur sən deyən xo. O yox bizdə. Mən hazır tipiş imkaniyyətim tozu. Nem sormara məsə sormaq çimtiniz yəki qanda bir iş batdı. Qadirlik dostlar, proqramımızda nam qulaqdan qulaqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul, Mulligren Abdullardan mushunda tavsiyalar bor. Hamda bugungi tavsiya nima desam, mushu 92-chi nomerliq benzin qachiladigan avtomobilga 95-chi nomerliq benzin qachilsa qanday ta'sir bor? Hamda buni ko'p so'rilgan savollarning biri, balkim nurg'un do'stlar biladi buning javobini. Shundami hamda ma bilmaydigan anglovchilarimiz bir anglab olsin. 92-chi nomerliq benzin qachiladigan avtomobillarga andisanda 95-chi nomerliq benzin qachilsa motorga ziyon yetkazmaydi. Hamda 95-chi nomerliq benzinniki qanday iqtidor bor deganda, iqtidor texim yaxshi bu benzinniki, kuyish texim muqim. Toluq bulub motorga ziyon yetkazmaydi. Hamda harakatlandirgich kuch inkasi sal yuqori ko'tarildi. May sarfiyati ozroq tövallishi mumkin, lekin doim 95-chi nomerliq benzinni qachilashga bo'lmaydi, ya'ni motor quvvatini oshirishga, yig'ilib qolgan karbonni tozalashga, motor umrini uzartishga nisbatan alohida zo'r ta'sir ko'rsatmaydi. Uzun muddat 95-chi nomerliq benzinni qachilganda motorni texim chidamli qiladi deb qarash ham bo'lmaydi. Bu faqat may pulini ortiq xajlaganlik. Mohiyatlik ziyoni yo'q, lekin ortiq pul xajlashga arzigudek foydasi yo'q. Hamda alohida diqqat qilishga tegishli shuki, agar zavod cho'qim 95-chi nomerliq va undan yuqori nomerliq benzinni qachilashni talab qilsa, hargiz hamda 92-chi nomerliq benzinni xohlagancha qachilashga bo'lmaydi. Bu masalan motorning silkinishi harakatlantirgich kuch tövallishini keltirib chiqardi. Qashil chirig'i yinib, shovqin ovozi yuqorib ketish, may kuyish yetarlik bo'lmasliq, motorning ichki qismidagi zapchaslarning o'pirishini yig'irlashtirib ketish qatorliq masalalar ko'rildi. Hamda uzoq muddat ishlatganda yana karbon yig'ilib qolish, may sarfiyati shiddat bilan o'rilib ketish, hatto 3 elementli katalizator ziyon uchrash ahvoli ko'rildi. Shunga belgilim bo'yicha 92-chi nomerliq benzin qachilash talab qilingan avtomobilga 92-chi nomerliq benzinni qachilsa ang muvofiq. Yuqori nomerliq benzinni qachilashning zarurati yo'q. Hamda avtomobilning tushuntirish qo'llanmasi bo'yicha may baki qopqog'ining ichiga eskartilgan benzinni tanlash ang ilmiy, ang muvofiq. Pul tejaydigan to'g'ri may ishlatish usuli hisoblanadi. Jananim so'rsa yig'lab, aman deb sayrig'in taqqu. Mashin to'g'riliq masalasi so'rmoqchidim, qanday masalasi so'rmoqchidingiz, qana bir o'tirg'i qo'yib qo'yqinga bo'lmasa. Siz bir anglab qo'yaylik. Tursunjon ustam oldik avtomobillar bog'lab tanglaylar.
1: 2013-yilgi Qolqot Langdonda 10 mingdan 15 ming qadar. 2024-yilgi Chang XC Plus da 55-dan 60 ming qadar. 2016-yilgi Shende HR 25-dan 30-dan 35 qadar. 2013-yilgi Qolqot Langdonda 10 mingdan 15 ming qadar.
0: Ma'qul bo'ldi, xil iniq bo'ldimi?
2: 2015 ning ziyodi 100 sa. Ish bular tugmaylash.
0: 2000 biyadi ma'qul bo'ldi. Qani ma'nimi? Avat paqaylay tursinjon ustamga bir baholab baqsin. Mana avat vatqa. Abdukerim apandim, avzal qum yo'li, qumsaray yo'llari, yopirg'i nahiya yo'llari ravon deb Abdukerim apandim har bir manga endi bir rasmlarni tatib avat deb bizga. Bexatarlik diqqat qilib yo'l yurgaysiz, safarlaringiz, sayohatlaringiz, yurtdagi kunlaringiz nihoyat xushalliq, ma'nilik. Üssün xoşallıq içində. 2017-niki kisəndən bir səbəkə, ani əvəti KXC-yə, KXC-dən bir səbəkə, cümə Ömərcanlıki. Bunu mu əvəti qoyduq dursun can ustam, bir bağlı bəsən səmsə. Mən bağlı bəsən.
1: Şunu 20-niki biyoz, 300 milyon manqandasa 15-dən 20 min qadra budan.
0: Maqul buldu. 2016-niki Dajon Langi avtomatik xud. Qanç bulaq satsan bulaq dəydi dursun can. Mənə, bunu mu əvəti qoyduq cümə?
1: 2015-ci
0: biyadi 10 mingdan 15 ming qadar. 10 mingdan 15 minglar atrofida deydi. 2018-ninki nima bir avtomobil va avatib qo'ydik. Ondan 2021-6 oyniki mo bir avtomobil bor aka. Nissan Lowland qancha pul atrofida bo'ladi deydi, ha? Buni mo avatib qo'ydik tursinjon ustam bir baholab qilib bersangiz.
1: 2017 чия кита 7 2 0 70 20 25 000 кадрам.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, meni optimo bilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shinhua janub yo'liga joylashgan Shahzad Yig'izboyev ambulatoriyasi alayida talab qilgan programmamizni tirik va tirit tig'larini bazaga solgan Tirit xalqaro sotsial shirkatimi alohida talab qilgan. Sayuli shimoldan janub qarab mangan mashinalar sal ko'p surat osta deydi Jahon kezarning uchori bu. Ondan 2015-2017 ayının tidadın bir sıvakiya Tursuncan Ustam üçün bağlayıp koysanız biz yazmış şekilde Nurali sizge evet deyli. Onda asa deyik tanla tövendiki ilandı bolsun.
1: Programımızda devamlı kalınçınlarını karşılayımız. Biz sağlam su içi doğrusudu paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markisi 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgoş Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
0: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla, ben 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karakhanısı'dan Nuriye Turdi.
1: Hazır köplügen dostlar sağlam su içi ekmet verdi, ama su tazlıqışını kandak tallap oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet, ikinciden süzgüş almıştırış hakkımı yokuri. Bir kıtım almıştırışka net 100 yuan, hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu kıtım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
0: Doğru dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyum bir iş cahitte bulsun kat pahaliyet kılımız. Onda asla dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, orantı bir işte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almıştırgan bulsunuz, 4. yıl. Hatta 5. yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsunuz şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsunuz. Pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsunuz buludu. Resmiyet hakkı ösüm hakkı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı buldu. Hem de kaynak su içmesinizle hal kılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşkende bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi boludu? Törtüncü, menpi yolluk çayş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayşını zahmelendirmeydi, çiçeğinizde tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrob isimli kazan soğuk kılımız. Mikrob isimde tamakının tam özgürüp ketmeydi, tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenle bilseler yelkazanı kakla pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüş özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mulazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten setip alğandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş, su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bahraman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almıştırıştan gəm kınmay hatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içi de razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öygü bir şakkı, söküp əkit şakkı ve başka hakkı elinmaydı.
0: Köpçülük hatırcan bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. Bunun da ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipakay, öydikile bile mesel şipakay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vakti var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta nurgun soğatpa, tokluk sudan, çaş kurutkuş, mikrob isimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıştan bahraman buludu. Telefon kısınızla itibar kılış sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalet gige. Kızlık liniye telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929.
1: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yani nemi geçkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elip 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp töylesi buludu dediniz. Yeni gelip üsüm yok ki şundak mı?
0: Şundak yarısı ilip kalıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet takdi ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xiridalarını itibarından bəhrəman qıplıq almay, şundakla setişdin kinki mülazimitimizden xatircam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen su tazıqışından bahası, setişdin kinki mülazimet cahatı ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat tıpaliyyat kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüzü verip su süptünü ölçeş, layihələş, orın tip verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şərtsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyyət haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazılığı şüphe oldu, hem de kaynak su içmesinizi hâl kılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? Törtüncü, mempi yolluk çarş kurutkuş soğukluğumuz. Şamılı küşlük, çarşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizi tabi pakırtıdu. Beşinci, mikrob isimli kazan soğukluğumuz. Mikrob isimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenle bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştin kiyenki mülazimet doğrusu toxtulay. Bu meselini hâl kılış, köpçülükten seti valgandın kiyenki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinden süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın gəm kınmay xatircəm işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdı ki. Bu rast gəp de. Vaxt kege vaxtı da xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldıga iş görülüp qalmasa.
0: Elbette rast. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesab atıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci il almaştırgan bulsanız, 4-ci ili, hatta 5-ci ili mi özek almaştırmışsınız mı buludu? Özek almaştırışlarla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani kilip haksız almaştırıp verimiz. Öygü veriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kim mi, her kitimlik özek almaştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
1: Bir radyo anlamışı dostumuz, benim uyum

0: Beijing vakti saat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katkılın. Fokus Lıklaşmayları.
6: Yollarınızda biz emrağım.

0: Kanal dosa, torda aldırık ki, torda aşlanı, radyo aldırık, anlık uçulanı, hem anlanı programımız katlaşık teklif kısak, canlık uçurlanı biri programımız katlaşık aysıla dosta.
1: Kanal kaysıyorlar, kitabı atısla, yol uçur bir işinlanı, akızdığın karşılığımız. Kanal uçurlanı dosta, birinci vakti çıdı bəsanla, Şincan 1074 silah üçün mülazımette, her kaysı yol bileklerden, tosulgan yol bileklerden uçur bəsanla bulu, ya ki, tamamlıq tosulup bir gün ravan durgan, yenilik boğa yol bilekler olsun, yani tamamlıq əbəsanla. Şincan 1074 silah üçün mülazımette. Onun başqa yine, Katnaşkay soradığan sual məsətlər bu motor qoysanla buldu. Hem de hazır, Doyin Şüpinxaldan Nəxbaydan bir vası göz etib etildi. Sizlərini məşə tor sıxdığımız saxlayırıq dostlar. Məşə Doyin Şüpinxaldan İnkas rayonuna yazdığan, soradığan və ya ki, deyidigan, yetkizilgan uçurlar olsa, qaldırıb qoysanla buldu. Şincan 1074, qoşmağan dostlar, qoşub eləngla.

0: uçur bir yere aldım da özünüzün eğren kapsız da şu birinci uçurunuz geldi. Onun başka yine Abdurrahman Soğum Kiçi, Barat Can'ı mı karşı alımız, Veymeçi Aziz Can'ı mı karşı alımız, Aysı Can'ı karşı alımız, Tılsım, hemen lan karşı alık ha?
1: Oğlum canım, başka yanın Taycaos'un ürümçi taktisi almıştırışının nemi paydalık talepleri var. Oğuşaş.
0: Oğuşaş, hem
1: meyli kanda numur taktisi aydan, meyli şu numur taktisini, tiki maşını, memleketimizden nerede aydan? İş kanda olaydı.
0: İmtiyaz
1: yok. Ya olaydı bir madak. Ayrım yol, yeşil tuğunda bunda iş yok. Bu neyle vurdu? Ne dedi mesela? Ürümçünün numar taktisini Beijing, Şanghay'da idemsiz. Ya Kaşkay Hotel'nin maşinesini ürümçünün bir kısıp özgertip idemsiz. Oğuşaş. Yeni kılaplık kısınız cerimanı koydu. Kılaplık kımırsanız normal aydısınız buludu.
0: Fakat hem bazı bir resmiyetlerini bildirgen vakti da şu hemde azarak bir artıqraq yolunu mağıp kaldı hemde. Mesela ya da gütkeydi gana ilim setim işleri digendek bir işler bu kazandı.
1: Bu şunu bu almıştırışının haziti yok. Oğuşaş. O da kimlik oğuşaş. Kimlikimiz ne vazak normal işleydi o. Şunun oğuşaş iş bu. Fakat şu benim maşinam Ürümçü numar taktisi, merkez şehrinin numar taktisi diyen bir köngüldü. Onda bir iş bağındı.
0: Özün teselli tep kuzgandı.
1: Mesela klip eydep mi de etsin mi? Hem o Ürümçü numar taktisi ke dep kalsın deydiğen bir adamların özünün köngülünü özüm de bir şu arkalık bunda dep kalsın deydiğen hiyal baş.
0: Mesela Adılcan, Kaşkar numar taktisindeki maşini mesela Ürümçü'de ilim setim kıganışla bop kalsa mesela Kaşkar'da bir girişik tekişlik resmiyetler
1: normal işte, buldu
0: normal buldu. Normal buldu. Ürümçü'de kılalaydı bu.
1: Normal buluyordu. Fakat şu numar taktisindeki jüt kesse mesela ne de bir şey şu yerde kılımız. Onu mu hazır coğa yar yar sende? Kılıyla vurdu.
0: Kolay ökette, poştasını evet be.
1: Kaşkaya'nın numar taksı Ürümçü'ye eyde atken, numar taksı jüt ketti. Bunu Kaşkaya'yı berip, ıltımas kılıp, bicret. Hazır torda oturup, Ürümçü'de oturup, çakvazı, yar yar sen IPP'ye kırıplı kısak. Kaşkaya'nın evet vurdu. Bir kitu asak yine tolukla buluyla vurdu. Ne de olsun, kolay ökette. Şunu işkandak bir olaydı imtiyaz, olaydı paydalık terepleri, bunda bir ayrım yeşil tongda degen nesi yok. Oğuşar.
0: Katnaşkanın tüzümle hemimizde ortak. Gani, Nur'un uçurunu alayla.
2: Rizya Kıbrıs'a teşekkürle, yakın tüle yukarı bir ispak yolları planı ile Tosçan Karapan'la yanlış başlayacak.
0: Buldu, Mehmetikam'ın uçurunu alamadık.
1: Olayla.
0: Mehmetikam.
2: Bunlar güzel, sunum, kumze, kanda alanı yakın çöleme tutuldunuz mu?
1: Yakın ses.
2: Ma, tazlaştı, ayanla, ortak. Tazısa ekrak mı? Erle 20 lira mı? Ayılar tazısı buldu. Bugün ayarlar tutulmak oturup yerine öz tazısı sarsa takat bombaycına.
0: O bombaydı. Takat
2: bir kubu kıl bombaydı.
0: Doğru. Tam he? Ayarlı kütçenin
1: Şumara şorelerinin mekstaşı ki aşına.
0: Selametlik yarı emek kalsa. Ançımıcı ayağını mayanı kılış birin deyip. Tam tan, hemkarlaşıp. Kısı buludu hem de. Biz aşına düşüyendik ku. Luyenci taraf maşalla köp deydi Bayrazi'ye. Olca Çolpan Soğudu Sarayı'nın aldıdaki yollar ravan. Dükkanda anlap ultadım deydi. Kimle gündüm sekin bildin la. Polo yemsiz Adılcaka deydi. Küçük Eysa.
1: Bunda okşumağın bulayı var.
0: Şunayım he.
1: Oppaklı. Hıttal göğsünü besip koyup oppak görüşünü.
0: Ma göğüş mü taza. Ne memese?
1: Ya bir yerde seyrek sevzini elevesi, terip terip seyrek sevzilerini elevesiniz miyfeli gen o.
0: Gangpenle bulduk gen bu.
1: Gangpenle, göç basken gangpen.
0: Nemin terap yolla ravan deydi Abdu'nun uçturi. Venkı degen gep ne buldu bu bulguya da? Venkı terap kanda uçurunu devamlaştırıyor tam ha? Mehmet Ali.
3: Hatice Ati'ye Kunduzey'de yaslılığına mukamda ehvanlar Kaşkar'da yolu kavuruyor. Nurlak Kulçer aldım. Kaşkar'ın mevcini almış geldim. Nurlak Kulçer'ı sıralam.
1: Bulu da rahmet.
3: Teşekkürler, riyasetler.
1: Rahmet.
0: Cinşen Şopurluk Mektibi'den Abdü Salam Şovcanken. Alayla sürünü.
4: Aman ama sen ne yakettin mi? Yakin ayır durum yolu koşulmuşlar avancı mı?
5: Bakayım ben Kaşkar'ım.
0: Ой, мына. Сумкон бадела маңлайдыган бу программаларыбыз не? Саятин

0: Selam abi, ya yapma, ayet etmişler.
1: İyi akşamlar
0: Ben
1: Seyhan.
0: dinliyorum sürekli. Yeniden zevkle koşayım yerde. Selam.
1: Balıda
2: Buldu
1: rahmet.
2: rahmet. Şok nakşladın tanısı kummamdu dep İdris Can. Buldu. Sel turup anlayımız. Onun başka yine Abdu Kerim Can. Bek boş, bek boş Abdu Kerim Can. Düşlüksel uyku tutkan bolsa aram ile bu canlık canlık verişiniz karşı olmaz. Çoğun bazı atırap yollar avan daydı o rahmet. Təsirlik bir işini dep Pişkepini okuvamsa hazır mı? Bütünlük nemçi yazıp da hazır, pinyinçi yazıp da. Mehmet Ali.
3: Ya seçimler kaçtara yolu kavrayın şu Yendal kimi aldıdın. Sen kaçtana aldık geldin, yolda koşulun şu ravan.
1: Bolu da.
2: Rahmet. Tamamen şimal yıldırım koşulun yedi şunu da ravan dedi Nur'un uçuru. Rahmet. Onun başka ama o dağlık dün bu tarafta maşallah hele buludu. Bekinde eğirte suluş yok. Normal kızıl çırakların öte otimizdeydi. Kapkarı yıpırmak.
4: Kumzuzay ağabey benim çorukçuluğum karatıkla karı yıpırmak. Kıyızgın tuğurda uçurdan kaçanlı kar kulak oldaydı. Abanın sınırını kata okulaklardan.
2: Haa. Da koymam siz hey ben kar kulak amaz. Ben de karı yıpırmak da. Elim tut kulak demep tut siz ne? Karı yıpırmak. Şu neler de hizmetler de bu kit parçalı. Aa ya sen sana uçuray.
5: Ma şehrimizde kuşağırtkan çöp sandık taksitle imtihan yaptı. Lekin bir kısım taksitle de koyduğunun hakkını sıra Allah bir yeni soğukça Adem mal turumuzun mal fikri et soğukça laban vakati gizlendir. Bunda kımmanlara bizim Edem Sultan'la yol boyunca otturdu tokat Edem Asan'la Edem elip çırpı olacak mı da saklar, laba olmayı tutturmuş. Nakı mı ya? Mışında da sütüle anlanlama gitme.
1: Cumanla?
2: Gep ilgisini tapsın, deydi bana.
1: Mavu adımız bunda bir uçurunu yollap da, təsirli bir işin de bir esilaya gideydi o, bulbul goya adam. Yol düşümğa tört aydın açtı, putusunup gitip, yatkılı. Yakında ben bel ağrı sebebiden ultasam kopsam ultranmaydıgan muşunda hop ağırdım. Yol düşüm aşu kulu dike asağı tayınıp yürüp kopup bana tamık itip beni baktı. Bek ayacallandım bu ceryanda. Yol düşüm kumuş münasebetlen köp rahmet eğitim ben. Barça kadi nasıla aman bulunla rahmet sizge yol düşüm. Dep uçur yollaptı yol dışıga rahmetine itip radyo dolkular arkalık rahmetini yetküzüp de bulbul göğe edem. Ne bileyim ya yakışı bana kadi nasıl adıya muşu şunda ko.
2: Hakiki kadi nasıl. Selamet bulunlar bulbul göğe edem. Bizden hem selamlar bulsun akımızga. Akımız mı? Hakiki bir yetküzüp de ha muhabbetini. Mecburiyeti de mu hıp ketkil bulmazsan. Lekin Rasiyet gözüptü. Siz ne için dilden yakışık gördüken de bana hakiki.
1: Şuna olan bir işki kızım da jürek sözünüzün dediniz mi? Bu güya adam özüki mu? Oltağı uzup. Da bir gözüki karap durup işki kız jürek sözünüzün dediniz mi? Bu güya adam.
2: Çok onu dedim.
1: Tabi tersilendirip.
2: Bizgi bunca çıraylık yapılan iş badılaydı. Yu. O akımızda çok iş badılap oldu.
1: Şu.
2: Selamet bulunla.
1: Şükkan onu bir kol tanzığı dek çıksak öpkesin.
2: Otura bir-birinle karışıp durup oynanla.
1: Oturup tanzı oyunu kullan da.
2: Közleri bilen karışıp da oynamam da.
1: Ama bulbul göğeden birli orunda turuvas oturamaydı ki. Onun birli turuvası ha. Turuvası ha. Akımız masalık birli turuvası. Şükkisi bir kol tanzı oyunu etken bu benim.
2: Eka akımız nam putu teki emdi yeni sakıp demez mi?
1: Yeni bu. Yol için de yakı koyup dağına putu tutu da sövbirim.
2: Emdi yakı şu an çağdı bir kan yani. Ağırıp kalmışsın putu. Acab meslekimiz geldi sizlere bu bulguya da. Sizlere de keman muşunda kadi nasıl ağım gözdeyim misin?
1: Salam dedi kurçet atkan bala bakiye köydüm alay isem maşın tohtuş hepsiz olup kaldı. Lekin çokum alım edip rahmet salam. Kullab kıyıl aşı.
2: Bizim deyiş basak oğudak ya.
1: Doğru ben bu. Digentim ben bir vakit çıkarıp ütey.
2: Tizimlab tizimlab hammamiznikini buraqlakasan zo'rdak.
1: O'mi bo'ladi.
2: Ha, Davan Janubi yo'llari qo'shniyada Ravon deydi Nurning uchiri rahmat. Sukut.
6: Yaxshi siz riyosatchi qanday holingiz yaxshimi?
1: Yaxshimisiz?
6: Mana qishning oldinlar tayyorlab qilib, harbiy kutyapmiz.
2: Abdan, mana yaxshi
6: harbiy kutyap, tirilanglayapmiz.
1: Yaxshi, yaxshi, rahmat.
2: Parbekti, prezimlaringizni ko'rdik.
1: Shovshimin yo'l Şoşumun aldığı yolladı maşallahcık deydi.
2: Nazarbay Kızılçırak kıça, kaşka ayrı durumda Nazarbay Kızılçırak kıça yolla bek ravan deydi alımcı rahmet. Ailem üçün diyen dostumuz.
7: Yaxşım sizler bir yer tuttuk.
2: Düştük, uyuk tuttuktu da. Avazını cılık birli dostlar bu musma anlaş ölçem yetmeydi kendisi mi? Mehmet Ali Femey.
8: İşgale yürüyorum, şu son kaçanı aldım. Hayvan tabasını aldık, geldim, yolla kaçın sıra var.
2: Oldu, rahmet. Kualindin, ma yeni daşıyonu aldık, geldim, yolla Bekraban dedi, Kaşkar taksi. Bekri'ye namur uçuru bakken tuğ. Bekri'ye namur uçuru bir karitesi. Onun başka yine, Rabia Medimiz karşılığımız, he? Sizlerin O, mikir muhabbetke.
1: Ya, başka paranlık. Cengolu Ravan'daydı Kaşkay Ayfılan. Efendim, rahmet sizge.

0: Qadirlik do'stlar, programmamiz nihoyat yaxshi davom etyapti. Yana bir uchurni sizlarga yetkazamiz. Ayatda shanba shundaqqa.
1: To'g'ri.
0: Yana 9-chi joyga 12.
1: 12-chi sizlar.
0: Avaraylik uchurlarni mo yetkazib yetdik. Ayatda o'g'un degandek.
1: Havo bek yaxshi ekan.
0: Qalbisi bir hafta ichida havo yo'q, yuqori temperatura 30 chiqibdi.
1: 31.
0: Mana shanba yakshanba 30-31 bo'ladi ekan. Mayli Nansan taraf bo'lsin, Umchin ayis tavazini mo havo nihoyat uchuq ham issiq bo'ldi ekan-da. 30 gradus. Demak do'stlarimiz shanba yakshanba kelyapti-da. Do'stlarimizni biz shu Shinjang mezlikdan izlash faoliyatimizga qatnashgan Mesita Nansan Coffee. Yine Nansan'daki kahve mesela Nansan kahve kanısı teklif kılımız. Evet biz şembe şu çüşkü yakın şu bizden toyun şöpün havadığımızda şu Nansan'daki mesela da bir basit görüntü kılımız dostlar. Dostlarına şu yeri teklif kılımız. Bazenler şu yeri görüşümüz. Beri bulunmayı kalsanlar bir basit görüntü işini köy geç. Huzur ağaysla muhitidin. Esil tamlarını köy geçsile. Bazenler tetik ağaysla. Bana bu mesela'nın oranı Urumchining ayisi Benfango. Benfango'nu bilirsiniz dostlar. Aş taqtirapki mansanla yo'lning bo'yida. Mushu Tianshan dashago, mushu jilg'i taraflarga qaraqliqlar, shu qiyaning bo'yida. Demak, oldi keng ketgan mushu janubi tog' manzarasidan uzoqlash, ayvinda da yana mushu qartilish kutishadigan mushu manzarani ko'ngli buladi. Ko'rib keng ketgan qarg'aylik tog'lariga nazar sog'ash, mastaning isil qahvalarini titig'ash, xambov, yana nurg'un taomlar va masalan polo chiqdi. O'xshitib ashadi ximiyalarini o'z yug'urib naq maydonda shunchalik mezlik yumshoq tamlik qilib pisalarni pishirib yurdi. Undan boshqa har xil qahvadan sirt ichimliklari bor, meva, sap mevadan azgan ichimliklari bor, taomlarni aytib mol ishchimini ayt kangri azada mayli teshida o'tiringlar mayli ichida o'tiringlar boshqacha bir o'zgich tuyg'uga erisha olasizlar endi bir hafta xizmat qilib tijorat qilib charchaganda uydagilar bilan bolalarni elib yo do'st birodarlar berib ashadiki go'zal muhitni nuzrag'a shodiqinglarni chiqaqaysizlar do'stlar endi bo'lsa atirki bevosita ko'rishishga qatnashqaysizlar ko'rishni unutib qolmanglar
1: sizlarni taklif qildik
0: Nansanda tovxon qilmoqchi bo'lsanglar tovxonga Mesta Nansan kafe diye endep kırgızsanla, şikna aldıgla bırp koydu. Bek jirak emes, hem Nansan çıkmış, esiyoluyla basanla mı tez, dağhan kısanla, birden barsla, bek gelik tağına, içi kırk etmesiyle, ben fan godla. Nay çıraylıkıya gorulaştırılgan. Mesta Nansan kahvehanesiyle karşılık.

0: Onundan başka dostlarımız bizden Şincang Mezlik Tem İzdeş faaliyetimizde katlaşkan yine Şinghua Cenab-ı Yoli Nengungyan Cenab-ı Bağça bilirsiler. Muş Cenab-ı Bağçı'nın maşını toktuş dervazına aldığı kırıpla sol tarafı karsanla Vasalgu kovapları deyip kovap kanı var bilirsiler.
1: Şimdi açık tersiye kıgan tuk
0: ha? Vasalgu. Hotenninki Vasalgu. Aldın kıttığımı biz Mezlik Tem İzdeş hepimizde bir vas göz çıkıldık. Şimdi bir günden başlayıp yine Muşiyaninki teşvikat üçün sizlerge tavsiye kılımız Vasalgu kovapları. Bu yerde bana çamurlar hemen hotelinin göçgürde kovap, tunu kovapına ait okşuydu bilirsiler o. Nurgun taamlar var, yerlik taamlar. Meyli teşit tutturunla, içi tutturunla kovapların tetiğaş, yerlik hotelinin esil taamlarını tetiğaş ketkesle. Şehir işçilikki en yakın boğan muhiti yakşı, maşın toktuş oranı kolaylık, eplik. Muşu bir oranı kilip, çüşlük gıza alınıp, keşti gıza alınıp ketkesle. Vasalgu kavapları. Tetip bakkaysla dostlarımız. Anikayından, mavu göç kırdı ya kavaplını zakaz kısanla buludu, ya oranı zakaz kısanla buludu. Oranı hep koysanla buludu. Ya ki telefon kılıp, mançilik kavap, mançilik göç kırdı deyip, daba o kakısı koysanla buldu. Telefon numarını yazı bilanla. 0991-259-0009. Sonlu kıpırdı, opırpırdı ucu mu dostlar? 259-0009 Arvucu linglinglingcu Arvucu linglinglingcu Vasalgu kavapları.
1: Kançilik asanlar aile geçi apırış mulazmeti var dostlar. Onu deki mesela bir paliyetler bulsa, toy tüküller, tukulgan gün yığılışlar bulsa şu nekmeydan apırıp uğurlaştırıp şunu da çıraylık uğurlaştırıp kıpıyoruz he?
0: Bizekilerin bana ait yakşı. Kahvehanda oturup kavap yiyendeki duygulu bulursunlar.
1: Çünkü oğulukı burun Kahvehan kanka için pek çıraylık bezelgen. Beyinler dostlar, çüştü ne verişin bilemeyi vatkan dostlar, basanlar da 174'ün anlayıp geldik deysanlar, sizler deyken soğatlarını berip, soğatlık nesillerini berip, sizler çıraylık kütüp alıdı.
0: Cuma dostlar, vasalgu kavapları, unutkan malı.
1: Vasalgu, dünyaya atalgu, çakmak, çakmak da mahkansızlık. Doğru ya? Dikinimiz. Ondan sonra dostlar, yeni devamlık yol uçurları bir işinlerini karşı alımız. Şincan, Barımang 74'ler için mulazım etti.

0: Adalik dostlar programımızda alışadı da Allah vatkanallah, körü vatkanallah.
1: Düşlük yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Yollarınızda biz hemra.
1: Dostlar bu programını şilt bakala maktaydıgan dost buradarlar birbirine tavsiye kıladıgan İsil Abdul Foka Abdulri alay talep kılgan.
0: Şincan'daki en güzel temli özdeş faaliyetimizde Ahmer Vahit Unyağı Gürüş Açıksızlığı'nı şiltip bazağı sağlayan mekmallarım aşkanısı kadarlık yerlerini belki tavsiye kılmaz. Onun başka yine Şincan'daki en güzel temli özdeş faaliyetimizde katlaşkan Nengongyan Şinghua Cenubu Yülü Nengongyan Cenubu Bağcı Darvaz yendiki Vasalgu kavapları Hotten Vasalgu kavaplarını tavsiye kılımız dostlar. Bu yerde maşın doktuşuna ait kolaylık şehir içirken yakın şerayeti yakışı boğan kavapkanlarının biri. Velisler kavaplarının temine ait okşaydı. Hotten'nin yerlik tağımlarının emisi bu. Sırt tutturamışlı, işçi tutturamışlı güzel muhitte esil mezlik tağımlarını tetip getkeysler. Şinhua Cenubi Yeli Nengungyan Darvaz'daki Vasalgu kavap tağımları esler. Ne kızın kütü oladı. Telefon Arvucu Linglinglingcu 259-0009 Zakas telefonu. Cahaya nerede vursunuz şu yerge 700 birde?
1: Kayıttan mı bir giz olay?
0: Arvucu Linglinglingcu
1: Arvucu 259-0009. Bu şu telefon dursanlar dostlar aile geçe aparıp mulazimet kaladık yancı mı? Kançılık asanlar hem de 100 gram buyurmayızla inek. Bir kilo mı da?
0: Mimarlık yap kalandı.
1: Doğru mimarlık yiyen vakti.
0: Radyoda anla püçür begen de olakla sağla buludu dostlar. Vasalgu kavapları. Onun başka dostlar Şincan'daki en güzel temizleş faaliyetimizde katlaşan yeni Pesil şirketinin Pesil Ram DNCC işçimliği. Yeni mazarak silindi DNCC işçimliğine içip katlı mukapatlığa erişin. Ağzını içip işkili kodlu savunmaksınız köp hıl mukapatlığa sizini kütmek.

0: ketti. Bunun içindeki en katlı mükafat devletimiz futbol komandasındaki közkürgen Mahir Behram Abdüveli'nin müsabakasındaki meydanda haksız görüp ketelisiniz. Berip geliş ayrıplan belti yatak tamak hakkını hemini pesil şirketi öz üstü kalıdı. Onun başka Behram'ın imzası düşürülgen Mike Gilsiz. Behram bile nek meydanda sürekli şüphürüstü gelişeleysiniz. Pesil Ram Genci'ci içimliği.
1: Yukarı korulan rahmet yetimiz. Onun başka yana emmedin bekerek Çinke onumuza rahmet yetedigen radyo aldıdık isle. Doyin aldıdık, Şepinko aldıdık, Tor aldıdık, Süyümlük dostlarımızga rahmet yetimiz. Tamlık yaktırıp anlığa isle, yolu çürürür olsun, bege açman sanla. İhtiyacı dostlar paylansın. Katnaşkaya soruyduğun sol mesletinle bana oturup koysanla buludu. Onun başka yana biz deyişini kalaydıgan, bizler ortaklaşını kalaydıgan parantiyemle olsa, yeni merhamet.
0: Bakıyla taşkı soru binasını aldırdın kileydi kendine dostlaşma dedi. Seyfa rahmet.
1: Danlık don hazır ravan dedi. Abi donun uçuru. Köp rahmet. Abazlık uçurdun Nur.
2: Barizle tıpta tırsat kile yılkar bire uza atma aldı koçurum isimlerce sat yapkenin.
1: Müş Adılcan. Basalgu digen zadı nemi gepken. Galvır digen de kep mu? Bir düşündür peygen bozsanız. Galvır de pişirgen
0: kep. Galvır digen kep mi?
1: Yakında galvır digen kep emez.
0: Ne onda olsunmuş ballaklam bir nem kumam da.
1: Kaysız dostlarımız bilidu ha?
0: Alakalış baksana doğru cevap vermişler mukapat efendim.
1: Hay rasa ha? Telefon urup. Lekin telefon urup çukum 174'ün bizi. Uçurumlani.
0: Sorgantı.
1: Biz elanılanı anlap şun silah telefon urup atımızmış. Vassalgu degen. Zaten ne mi gepti o? Bir bil bakaylı degen tuktap. Silik tapşırıq.
0: Arvojo ling ling ling jo.
1: Qani, mish nomer o'ringlar do'stlar. 259-0009. Mishdan telefon ursizlar, maslahat ilib, qani kim eng tez, eng to'g'ri javob bergan do'stimizga?
0: Mukofot ba.
1: Shunday men.
0: Osha vasalg'on mukofotni berdi.
1: Ishna qilamiz.
0: Vasalg'on mukofotni bir 2 kishilik taomdan beraylik qanda?
1: Ishna qilay. Tunur kababdan bir butun tunur kabob bersak, yopilmaysizlar, aksa un purt. Buzup koysla. Şuna aşı muvapıq bireyle.
0: Hoş. Ondan sonra uçurlar karayla. Ha, bir izlete dört yol uçur. Yen en yolu da maşallah köptük ya uçur geldi rahmet. Yeni uçurlar kara baksak buna. Ma bu. Baratcam mu? Muşu oyldu ultra. Yanak ağrıp. Oturup anla ütüp de o.
1: Nemdigen köngüllük ya. Bırakılı köngüllük görmemiz. Belki bek işlese keyin cephalık da olayken bırakı köngüllük.
0: Köngüllük de öyle.
1: Aptap mua, aptap kısınıp özüne.
0: Azıraklı, azıraklı işlese yeri kalayım ki.
1: Yeri kalayın, demilip demilip işlese bırakılı köngüllük dek.
0: Bop da o, barat var. Şimdi olsa bir uçurlarını bek yaşını vakti kılaylı. Pakız kılaylı ama yanaklarını cümle ağzınızda çakman ha.
1: Ağız çok ne bu kitle o yemiyor. Bu Alımcan telefonu urup bildiniz mi ya ki?
0: Hata.
1: Yok Alımcan doğru cevap veripti mi ne Alımcan? Ne? Tekin mükemmelleşsin.
0: Hata.
1: Biz ziyaret kıganım işte depe gendi.
0: Doktor, ben akşam nazara koyuyorum.
1: Bu da.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Təvkulada 5-ci əvlad öyle bak. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işitəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısıriki otdır hal igiz qəbət binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdə kirək iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta anlı kalabatkan Yollarınızdı biz Emrah programımız Yollarınızdı biz Emrah programımız
3: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış adı da anlavatkan Allah bir yüzyette de tört katlı sen ed radyosunun.
4: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programımızı.
3: Yollarınla da biz Hemra programımızda almış adı da dostlarımız. Programımızda yollarınızda biz Hemra programımızda yine dost buradarlara ki maktab tavsiye kılavatkan. Yakşı Abdol Foku Abdoli programımızda alayda talep kılgan. Bavu yankı makçosu anla Foku'nu kuşup gir bakkaysın.
4: Onun başka Şincan'daki en isil temini izleş pahaliyetimizde biz biraz oran tavsiye kılımız. Yani mekmanlarım aşkansı daben peylu yani fulü vannan yeni ayınıdan etildi. Tamakları okşaydı çünkü akmer ait maksatların işildi. Muhiti bek güzel, bek çıraylıq işçi ya dostumuz bir yeri resim çıp taka kıldığın yakşı oran. Onun başka yine Allah mülazımetten bekirden gelişem, şembe işe mektemiz için ötküsüp geliş için tavsiye kılımız. Yeni bir tavsiye kıldığın oran, şu Ürümçi Şinhuan Nalo, yani Nangun Yara, Canobi Bakçı'nın yeni etçilgan Vassalgu kavapları. Bu oranımı dostlar alayı tavsiye kılımız. Onun başka yine tavsiye kıldığımız, şu Pesil işçimlikinin, Pesil şirketinin tavsiye kılgan tiyençici işçimlik ya, bu energiya işçimlik. Şu işkendikin ağızını aşkandikin, şu ayvimanı soğuma kılıp, taliyinizin sınav peki şunu tıpkaman katlı mukapatla sizin kütüp durup duyu. Qarık oranlar köpten köp rahmet etimiz.

0: Hozirda o'qituvchilar qaraylar, ha?
1: Kelgan o'qituvchilarni biz yig'lab yetkizmiz. Sal vaqt o'tgan bo'lsa, do'stlar qaytadan bir abatsinglarni tavsiya qildik, ha? O'qituvchilardan mashinaning uni maktabdan Amirjon siz sal turib turing, ha? Sal turib turing. Abdurim efendimning o'qituvchilarini olaylik.
2: Sırıtat gözüne yol kayırı. Karpa azat yönü. Karpa inanmıyor yolunda. Vazim hakim sırıtırak geldim yollara var.
1: Valla rahmet. Nur ne uçuyorsun anlayalı?
2: Yok var. Cenab-ı yolları mı koşuyor Mısır'a var canım?
1: Yeni bir uçuyor.
2: Cenab-ı yolları koşuyor Mısır'a var.
1: Rahmet. Uçar koş.
2: Hazır canım ben hazır. Yani telefon kaldım hazır. Özellikten beri kısa kaldı. Торғынсын батанғы деген дағы менеге, неме десем шы үзімнінке құртылған дәріхе дейді. Сөне батанғы деп атайды дейді. Азыр қырық тәсікіні тараңыз үшіне мұна.
0: Бұлды-бұлды, сілік шоға. Бұл қабат беріп әтті қашы нұмыралын әбәт өтті қашы вақтанғылы еткенде. Бүгін бұламды, әт бұламды, өгін бұлам беріп еріп кеткен. Бірәй жыл
1: Hazır birinle bu mısı ya keşke tamakı birinle ya mısı et çüşük tamakı birinle.
0: Digendek.
1: Yani uçurladın kaplan.
2: Abicen kımızı madalın makalı kabara mazliye hocamdan yana meşo. Sisi malkunsa arkasında kaç yolları bankine.
1: Buldu. Hem sen onu uçurlağa mışı abaraya münasetlik bir uçurla var şu uçurladın yetküzü değilim. 9-nji ayning 11-nji kuni kechidan 12-nji kuni kunduzgacha janubiy Shinjonning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining g'arbiy va shimoliy Bayinqulun oblastining tog'liq rayonlari qatorliq joylarining qisman rayonlari, Ili daryo vodiysidagi tog'liq rayonlar, Bo'rtala oblastining tog'liq rayonlari, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Urumchi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanjo oblastining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar, shu qatorliq joylarining qisman rayonlarda azraq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Buning ichida Qashqar viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Qizilsu oblastining tog'liq rayonlari, Xotan viloyatining tog'liq rayonlari, Aqsu viloyatining tog'liq rayonlari qatorliq joylarining qisman rayonlarda o'tir hal yoki qattiq yomg'ir yog'di ekan. Shimoliy Shinjonning shimoliy Urumchi shahri Sanjo oblasti, Janubiy Shinjon uymaliqining o'tira va sharqiy Qumul shahri qatorliq joylarda Beshpal atrofida Qaypas sharq shamali, shamol eg'izlarida 8-9 ball bo'ron chiqadi ekan. Shinjonning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
0: Sharq aviatsiya shirkati 2026 yil Urumchi marafonchi yugurish musobaqasiga qatnashadigan mayirlar va musobaqa xizmatchilariga qarata maxsus aviatsiya paravonligini yo'l qo'ydi. Sharq aviatsiya shirkati to'shishni ustiga oladigan vaqt bo'lgan 9-nji ayning 8-nji kundan 18-nji kunigacha, ya'ni musobaqaning oldi va keyingi 5 kun bo'lib, Sharq aviatsiya shirkati Shanghai aviatsiya shirkatining amaliy yo'lovchi tush vaqtiga to'g'ri keladi. Urumchi aeroportiga kirib chiqadigan bevosita bordigan davlatchi liniya navbatchi aeroplanlari vakolat nomeri ham berilgan navbatchi aeroplanlar bu paravonlik faoliyatiga qatnashmaydi.
1: Paravonlik faoliyatiga qatnashadigan navbatchi aeroplanlarning belgilangan bo'limi o'rnining bilet bahosi bevosita 10% kamaytirildi. Shuning bilan bir vaqtda yana ikki turli qo'shilma qimmat huquq manfaat bor. Uchishdan 4 soat burun va 9-nji ayning 18-nji kundan burun o'xshash liniyadagi navbatchi aeroplan uchirini o'zgarsa, o'zgartish rasmiy taqi elinmaydi. Baha farqini to'liqlash kerak. Uchishdan 4 soat burun bilet qaytarish rasmiyatini bejirsa va ishiltilmagan aviatsiya bo'liki biletini qaytarsa, bilet qaytarish rasmiy taqi kechirim qilindi. Undan boshqa arzon baholiq bo'limining biletini olgan yo'lovchilarning har biriga har bir aviatsiya bo'likida 10 kilogram yük taqni haqsız toşuş etibari soğuk kılınıp köpçilikten yugurish ayıqı tanarket jabduqlarını bile ilip yürüşüge kolaylıq yardılıdı. Bu qatımqı paliyetinin ayırplan beleti 9-cı ayının 13-cü günü gitçi setilidu. Səpərgi çıxış planı ba dostla dikkat qıp koysanla buludu.
0: Yeni bir uçur dostlar. Amrak avtomobilinizni qalaymiqan o'zgartmang. Bu vaqtda biz bevosita ko'rsatishlarni qildik do'stlarimiz, ya mush qonunsizlikka yo'l o'zgartgan qilmishlarimiz bilan qatnashoq chorlarini aytib ching tutibdi bu ishni. Amroq avtomobilingizni qalaymiqa o'zgartmang. Ba'zi xos bezaklar amaliyotda qonunni xilof. Nurg'un avtomobil egalari avtomobilning xosligini qo'llashib, yuqori yorug'likdagi cho'ng chiroq, bak chaqnaydigan chiroq qatorligi shu bezak chiroqlarni o'rnatdi. Yine avtomobil aldı, avtomobil arkını körüş aynakige umak oyuncuklarını tizişini yakışık gördü. Bu karmakka kişinin celep kılısımı ameliyatta bunun yüşürün kavup, bunun da yüşürün kavup mevcut. Bu yine katlaş kanunu kılıp kılışkı çetirildi. Belki çaknaydıgan çırak güçlük nuru çeçip çaknap yine keçede şoförünün gözünü çekip kısık vakitlik körelmezlikini keltürüp çıkırıp asallı katlaş hadis peyda kıladı. Arqını körüş aynikige oyunçuk eseş, avtomobilning aldığı oyunçuk koyuş, şoförünün körüş dairesini dosu bilip, yol yürüştiki hüküm kılışığı təsir edildi. Amraq avtomobilning nəps qiyapetini qoğuluşini ayıpleşke bolmusu mu? Lekin kanun nizamının kızıl sızıqığı çekilmaslıq kerek. Özgertip koraşturuş ve bezeşinin aldın şartı çokum, yol yürüş bihaterliki kapalat kılış boluş kerek.
1: Yana bir muhim uchur do'stlarga yetkazaylim. 2026 yillik Örümçi marafonchi yugurish musobaqasi mazgilidagi olmishib o'ltirishga qulaylik maxsus toshish liniyalari e'lon qilindi. 13 maxsus toshish liniyasi musobaqa maydoniga bevosita yetkazib qo'ydi. Muxbirning Örümçi shahrlik qatnash transport idorasidan egilishcha, navbatda 2026 yillik Örümçi marafonchi yugurish musobaqasi mazgilidagi olmishib o'ltirishga qulaylik bo'lgan maxsus toshish liniya lahiyasi e'lon qilingan. Musobaqa boshlanishidan burun o'rinlashtirilgan olmishib o'ltirishga qulaylik maxsus toshish liniyasi jami 6 bo'lib, 9-oyning 13-kuni soat 5dan 10 minut o'tgandan tartib 6dan 20 minut o'tkichi bo'lgan aralig'da har 15 minutda bir qatim avtobus qatnaydi yoki avtobus odam toshqan hamon yo'lga chiqadi. Shahar rayonidagi nurg'un nuqtalik rayonlarni qaplaydi.
0: Konkret tövendeki liniyalarını özgüçlük alırdı. Birinci liniye Örüm Şehirlik, birinci kalak doktorhanı ise Tömür Yolu İdarisi Doktorhanı rayonu. Yeni Hığınan Şarkı yolunun canımıdan başlanıp, Yığın Körgezmi Çoğun yolu bilen, Yığın Körgezmi Otur Koçisi kesişken yolu kızının şimal tarifi de ahırlaşıdı.
1: İkinci liniye olsa, İhtisat Teknik Tarakiyat rayonu, Venda Meydani Amevi Aptobus Bekti, yani Venşu Şen Koçisi yolunun canıp tarifinden başlanıp, Yığın Körgezmi Çoğun yolu bilen, Veyba yolu kesişken yolu yığızı da ahırlaşıdı.
0: Dördüncü liniye Garbı Bağcı Amevi Aptobus Bekti, yani Xeylongcan yolunun şimalı tarifinden başlanıp, Körgezmi yolu bilen, Veyba yolu kesişken yolu yığızı da ahırlaşıdı.
1: Üçüncü liniye toluqlıkta ya. Vangjalyan Amevi Aptobus Bekti bu üçüncü liniye, yani Mavu Koilun yolunun canubi tarifinden başlanıp, Yığın Körgezmi yolu bilen, Veyba yolu kesişken yolu yığızı da ahırlaşıdı.
0: Beşinci liniye bu şimalı şehir etrafı rayonu Bekti, Amevi Aptobus Bekti, yani Nanhu şimalı yolunun Garbı tarifinden başlanıp, Yığın Körgezmi yolu ve Veyba yolu kesişken yolu yığızı da ahırlaşıdı.
1: Altıncı liniye Xujarşıday Soda Sarayının şarkı eşigi, yani Beijing Otur yolunun garbi tarafından başlanıp, Yığın Körgezmi Çoğun yolu bilen, Yığın Körgezmi Otur Kutsi kesişken yol eğzinin şimali tarafında ahırlaşıdı.
0: Musabıqdan kiyinki tarqaqlaşış cihatta, yani bütün musabıqlık marafonçı yugürüş musabıqsa ahırlaşkanda məxsus liniyadın 5'i, yeni musabıqlık marafonçı yugürüş musabıqsa ahırlaşkanda məxsus liniyadın 2'si uğurlaştırılıdı. Məxsus liniya tuş avtobusları musabıq ahırlaşkan vaqtta asasen udul yolu çıkıp mayırlarının meydandan tez ayrılışı kapalı kalıdı. Almış oltırışı kolaylık maxsus toshish liniyaları 9'un 13. günü saat 9'dan saat 11'dan 45 minut ötkiçe. Yeri musabılık marafonçı yugürüş musabısı katlaşkan mayırlığa mülazimet kalıdı. Bu liniye tövendikilerini öz işçi kalıdı. Yeni bir liniye Şincan Tenterbiye Merkezi Şimali Dervazı'nın şarkı tarifinden başlanıp, musabık başlanış noktası etrafı da. Yeni Şincan Halıqara Jığın Körgezmi Merkezi'nin garbi ikinci dervazı da akırlaşıdı. Yeni bir liniye Şincan Tenterbiye Merkezi Şimali Dervazı'nın şarkı tarifinden başlanıp, Huatiyen Mihmanhanesi Amevi Aptobus Bekti, Hualin Kuruk Öl Mivu Bazarı da akırlaşıdı.
1: Bütün musabılık marafoncu yugürüş musabıqsı ahırlaşkanda орынлаштырылган алмышып олтурушка колай махсус тошуш линияларда катнайдыган автобуслар 9-нчы айнын 13-нчү күнү саат 10:30-дан 14:30-гача һәр 15 минутта бир кытым катнайды яки адам тошкан хаман жолго чыкты. Бүтүн мусапалык марафончу жүгүрүш мусабыкасы акырлашканда орынлаштырылган алмышып олтурушка колай махсус тошуш линияларда автобуслар Шинжан халыкара жыгын көргөз марказынын гарби 1-нчи дарбасынын жолго чыгып айрым-айрым алда шаарлык 1-нчи халык доктурканасы, төмүр жол идарасы доктурхана району, ыктысат техник таракыят району Венда майданы, Ваңжалян аммеви автобус бекти, гарби бакча аммеви автобус бекти, шимали шаар атрапы жолуучулар бекти аммеви катнаш бекти катнайды.
0: Мусабык күнү атраптыкы жолдорда катнашышка чак куюлду. Майырдан алмыш болтуруш кулайлык махсус туш линиялары аркылуу сапарга чыгышын алдын талдашы һәмде нак майдандагы көрсөтмө белгилерге диккет кылышын тавсия кылабыз. Конкрет линия жөнүнүшү, эне ва автомобилдин жолго чыгыш вактыны өрүмчү аммеви катнаш гурови вейшин аммеви субстан сүрөштү кырсаңлар болот. Аммеви катнаш тармаклары бүтүн жарыянда жолоочулар экиминин өзгөрүшүн назарат кылып, алмыш болтуруш кулайлык махсус туш автомобилдерди жаллык башкарып, орлаштырып, мусабыка ва катнаштын раван болушуна бүтүн күч менен капалат кылат.
1: Кане келген жол учурлардын достору бар жеткизүтөлү вакытты пайдалангайсыңар. Чаңжаң жолдору раван дейди Сейфанын учуру.
0: Лоңчоң көчөсү раван дейди.
1: Ян жолдорум кошунияда раван дейди Нурнун учуру.
0: Котан көйлү жолу раван дейди Абдан.
1: Рахмат.
0: Бир маселе атты менин машинамды токтотуп койгула келип болгон газ тоңунун ыйлык текши жок.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçe şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-651-102-00-824.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanlar kanun sözge hemrah programımız Vişin Supamızı'a kegan uçurladın dostlarına yetküzeyli. Suju şarık koçsu koşumcu yol, Yingchuan yoldan Beycan canib yolguca şarık harip yönünüşte, maşınla biraz köp dostlar yürüyüş asta, sürat 18 atrapıda. Andan yöcinci edimu azırma xöpinna lodan buğda yolguca. Garip şarık yönünüşte maşınla köprak dostlar yürüyüş astaraqa. Andan yingbinlu koş yönünüşte maşınla intan köp yürüyüş asta. Yani karaydıgan bolsaq. Vişin supamızga bayatın kıyım simlik dostumuz marafıncı yürüyüş kaçan başlandı o? Acab bilenmeye kaldım da buçur berip de. 9. ayının 13. günü başlandı o. Yekşembe günü. 9. ayının 13. günü yekşembe günü. Hem de her günlük uçurlarımızga dikkat kılanlar dostlar. Şu marafıncı yürüyüş musabıqısı liniyesindeki bir kısım yol bileklerde katnaş

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gireleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Ahmetning aşqıçı köbrek minnettar bolışta. Baxtning aşqıçı erişkenni qadirleşte. Muhabbetning aşqıçı özara hürmet ve işenşte. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkun bar programımızni yaqtırıp anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılışı Tengda Masqadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Teng əpçisi de mu anlayışınlarını qarşalımız. Bugün programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Döltümüzden mağarıp siyasetinin illik nurdu yurtulgan kız yeni okuş mevsimi de kaytıp gelip nurga ayrılışını talladı. Məhəllədiki barca aileler ziyafeti yeni başlandı. Örümçedeki bir amivi avtobusunun bir müşkünü kutkuduş üçün toxtuğallığı dək illik görünüş şəhər ahallarını təsirləndirdi. Dostlarımdaq bolsa, diqtinla programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Dostlarımızga aldı bilen mavu qavda xərtisi təmilliğe uçurlarını bir yetküzü itəydi. İtibak yolu, Cingiyin yoludan Minqua köçüsü qıcı boğan bölək şimaldan cənibqa tosuluş bakken, İtibak yolu Minqua köçüsünün xöpiyon əlli qıcı boğan bölək cənibdən şimalga tosuluş bak. Onundan başqa, Sucu şərq köçüsünün qışımcılı Yinchuan yoludan Beijing cənib yolu qıcı boğan bölək şərqdən qaribge tosuluş bak. Yongshun köçüsünün qışımcılı Şanşahı kütürmü görgüden Donar Huan qıcı boğan bölək qaribdən şarkı tosuluş ba. Şöpür dostlarımız kitvatkan yol bölüklerinden uçur berip manzanla buludu. Dostlarımdak bolsa məzmunlarımızni başlap gitayli. Döltümüzden mağarıp siyasetinin illik nurdu yurtulgan kız yeni okuş mevsimi de kaytıp gelip nurga aylınışını talladı. Arzugül Arman Yenci Huyzu Abdunum Nayyasıdiki bir yezide toğulup ösken. O, devletimizin her kaysı ülke şehirlerde tesis kılınan Şinjan Tuluk Oturu sınıflarına alakadar devlet siyasetinden nep elip, Şinjan şehirlik Songan Oturu Mektibi de okuğan. Keyin Beijing Sifan Daşöyüsüge kubul kılınan. Okuş bütküzgendikin, Şinjan şehirlik Songan Oturu Mektibi de 9 yıl okutukçılık kılgan. Manı bu Arzugül Arman'ın özüp yetiliş keçirmişi. İlgiri dəsti-dəsti Nurlar tərbidin yorudulgan Arzugül, Şinjan'ı yardan berişke təşəbbüskarlıq bilen tızımlatıp, Taşqorğan Tacik Abdunum Nayyasıdiki Şinta, yani Şinjan Taşqorğan Otur Mektibi'ye kaytıp gelip, tarix dərsi berişini talladı. Burun okuğan okuqucula hazır Şinjan'ı yardan beridigan okutukçığa aylandı. O, münberde durup, toğru tarix karışını okuqucula'a yetküzüp, ballanın kalbide bilim təxtirini özgərdidu degen oruqni terişini ümit kıldı. O, yana Şinjan, Qashqar, Şikicaydiki yaş ösmü

0: Dostlarımızın kiyen uçurlarına karsak, uçar durduk Niyaz, 256 altaya katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan, uzun köngül sözlerini kaldırıptı. Şapiğa Hanım'ın avazlı kuşurayım.
1: Salam Riyasa Tükül Zıstan Hanım, yaktırıp siz mi?
0: Yakşımız.
1: Ben bu programın köngül koyup anlavatım ben. Ben nasılsın? Bana çok rahmet.
0: Rahmet.
1: Bu havara için çilik yok ki. Kille şimdak.
0: Güzel de. Aşı güzel küllerinin kadirge yetken, güzel küllerini iskigan, sizin kalbiniz mi güzel? İşleriniz, siz oylugan da mı güzel bolsun? Ondaq bolsa, yana mağı yol uçurunlarını bir yenilab bəsanla, dostla, məzmullarımızı yetküzeyli. Mahalladaki barcha aileler ziyafeti yeni başlandı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki Dostluq Janubi yolu köçü başqarımızdan Xunyan mahallesi barcha aileler ziyafeti faaliyeti ötküzdü. Ahalla özleri en üst korumalarını korup çıktı. Her xil korumala tamak üstü getizildi. Köpçilik çördep oldurup mezelik tamamlarını tetip paranlaştı. Nek meydanda külk sadaları üzülmedi. Bir üsteldeki her xil koruma tamamla kuyuk Kulum koşunu mekri muhabbetini namayan kıldı. Bu kadim kıpaliyette mezilik taamla vasıtı kılınıp, ahallarının ağırlığı yakınlaştırılıp, inak, dostane, özara yardım, özara hemden buluduğun, mahallik keyfiyatı yanımı yaratılıp, tevalikteki ahallarının bəxt duyğusu ve tevalik duyğusu hakiki aşırıldı. Abudu degen dostumuz ma itbaq yollarda maşın sel köp degen uçurunu kaldırıbdı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırmaktımız. Programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı talep kalan. Dostlarımızın ki uçurlarına karaylı Adılcan, Aminigül Hanım Katarlıq dostlarımıza yaktırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlar mezmurlarımızın yetküzümüz. Məxsus meydan Şanşan uyunu hoşarlıqını işik aldıqıcı yetküzdü. Yakında Ürümçi Şehri Saybağ rayonluq pensiyaya çıkan kadımlarını ictimailaştırıp Başkuruş Mülazimət Mərkizi Dostluq Şimali Yolu Kucu Başkarımız bilen birleşip Ürümçi Şehirlik Balla Bağçısı da Çüyü Şanşan Məxsus meydan Alsı Uğraş oyunu koydu. Şincan Cüyşen Şanşan Bazarı Ümügedeki artistler sahneye çıkıp oyun koyup, Şanşan sözler kızıkçılık kılıp, esil edbiyat sənət numarlarını təvəllikdeki pensiyaya çıkan kadrlar, işçi hizmetçiler ve yeşçon amağı yetküzdü. Sahnede kızıqarlıq gəp sözler üzülmedi. Sahne aslında külkile toxtumay yanırdı. Artistler edbiyat sənət arqılıq illiqlik yetküzüb, yaşanğanlarının mənivi mədəniyyat turmuşunu beytdi, həm də illiqlik ve gəmxorluğunu amağı yetküzüb, yaşanğanlarını işik aldıdılar, mədəniyyat kat ziyafetidin bəhrman kıldı.

Dostlarımızdaki uçurlarına bir kara bakaylı. Adılcan, Süniyem rayonları koşulmuş ravan diye uçurunu kaldırıptı. Anandaki ma Kızılgül diye dostumuz. Ben korluğa neşp üzgülü bağmak çıktım. Pul tapay diye gendim. Deydi, pulunu kandak hesaplaydı. Aşu üzgen sövet ki üzge sövetnin sahanı bu içi hesaplamdı. Ya saat bu içi mi ya bir günlük bu içi mi deydi o. Korludaki dostlar, şu neşbit bile Allah kısı bağ dostlar, kaysanlı bilisler mi aşı yezgilik, dağ bir elgi meyve satıdığan dostlarımızın bilisler akıca, ne ama işte, kandak buldu. Mesela neşbit üzgül bardı ki bu dostumuz, aşı üzgen elgi sevetlerge, elgi kuanzılığa koyduğa, aşı şunun sahanı bu hesaplamdı, ya ki saat bu içi mi, ya ki günlük bu içi mi? Bir de bir anla dostlar. Sayfa korlu neşbitini küllükke 150 koydun, 200 koyuğu çıpıl berip üzdürdü deydi. Sayfa rahmet de. Kızılgül aldınız mı? 150 koydun, 200 koyuğu çıpıl berdiken. 200 koy be deyip dur velin. 200 koy berin la. Bunu üzmeyim deyip dur velin. Yaxşı oylapsız aştaq. Üzümüzün emgeki bilen işləb tapqan pullarımızın bək bərkit oldu. Pullarınız yaxşı pullarını tepib, pullarınızın bərkitini çıxırıb, xəşişiniz ne ümit qılımız, cümə? Sayfayan uçur veribdi. Daraq çıxıb, bivastı üzdüğallarının azraq qımmət buldu, deydi. O neşbitini daraq çıkıp üzmeydiğen de o elkindek bir üzüldüğen elki bir nimeler bağı değme. Mündak asıdı durup elki mündak nim kıldıgan. Tayaktımı da üstüge çıkırıp aştağı üzemdeki değmen o. Bopdu. Hem de üstüge çıkıdığa iş bolsa mı o kızla ayalla çıkamaydı. Jigitle çıkıp üzüşünle mümkün. Vaymayçı azizi edeyi yaktırıp anlavatı mən diye uçurunu kaldırıp da. Mündak bolsa yani nakşı kuyup bire izlege.

0: Millete Tetris içine yok. Her biri her taşkadan yıllarım koşuyorsun sıra
1: Musacan. Uyuşurcan, aşu, o amut doğruluk işlerini bek bildik ya. Başlangıçta okuğan çağda başkalarının bekledik amut uğurlap yaptık ya bu uyuşurcan deydi. Amut bilen neşbüt işkisi perkı bağ ligine. Perkı bağ ligine bir meyvenin nemisi kirdi o. Bu da ilgi almanın merkel türleri boğandak. Dek. Aşta ya kata gəxib qaldım ya. Cim oturayım. Cim neşbit bilen abiş. İlk amut digen oxşayışta kiz kıldı gəm mi cüm. Mən əmdə işkisi işki xil meyvə. Lekin aşu neşbit ailesi ki kirem dike dəb oylaydı gəm mə. Uşurcan yaxşı bildu. Üzümü korlu da neşbitlik beyi bağı dəyim uşurcanın ki. Aşta rak. Müşu ilk bağ aşta işlağa uşurcan bək ilk yaxşı bildi gəm də qarsam. Bağının ki, ilk kapta bir kişinin işlerini uçuracak yakışı bölüdü. Ondan biz uçurlar karayla, abudu, mavu, daşımın, şavuşmin taraflarda maşınla köprak diye uçurunu kaldırıptı. Üç A diyen dostumuz, Ürümçi'de günlük işlikidek yerlerinin uçurları bağımıdır diye uçurunu kaldırıptı. Müştak, ədigərlik programlarımı yolla bakın. Cümü 3A diyen dostumuz. Çoxum çıxıdı. Sizlerdek şigitlerge ihtiyaclıq, məsələn, bəzi kuruluş oruları buluş mümkün. Anan ki, kulunuzu pravı bolsa, şopurluq xizmətleri çıxıp qalıdı. Yağı bulmasa, alıqı yük düşürdüğün. Məsələn, aşxanlarının deyimiz, cıq işler bağı, şu capağı çıdı saxlı çoğu, biz capağı çıdı sax, iş digən bağı, Adəmin üzümüz bir baylıq dusaq, hər birimiz bir baylıq, biz baylıq yardalayımız çoğu, əmgək arqılıq, şununla çoxum iş çıxıdı. Ya programımızın beşlirak yollamab siz, yollugan bolsanız, bəlkə anlavatqan lobəllə bolsa, nim qılatdı, iş gərək digən uçurlarını yollab qoyatdı, Adəm gərək digən uçurlarını. Şununla Ətiyərlik proqramlarımı yollab bəqin, kəşlik proqramlarımı yollab bəqin cümə, 3A deyən dostumuz cümə. Dostlar tövəndə, Abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayınız.
2: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı, Şincan'daki seyya adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk çıkıp etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı, Şincan'daki seyya adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Ürümçide bugün gecenin ert gündüzgece hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kışa. Altay'da hava uçuk. Temperatura 14'den 30 Celsius gradus kışa. Çöcek'te hava uçuk. Temperatura 16'den 33 Celsius gradus kışa. Gulcu'da hava bulutluk. Temperatura 15'den 34 Celsius gradus kışa. Bordalada hava uçuk, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kışa. Kırmayda hava uçuk, temperatura 20'den 32 Celsius gradus kışa. Kütünde hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius gradus kışa. Şeyhanzı'da hava uçuk, temperatura 13'den 31 Celsius gradus kışa. Sancı'da hava uçuk, temperatura 15'den 33 Celsius gradus kışa. Kumul'da hava uçuk, temperatura 14'den 34 Celsius gradus kışa. Turpan'da hava uçuk, temperatura 24'den 37 Celsius gradus kışa. Korlu'da hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kışa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 27 Celsius gradus kışa. Atış'ta ötkün çamgır yağdı. Temperatura 16'den 27 Celsius gradus kışa. Kaşka'da ötkün çamgır yağdı. Temperatura 16'den 26 Celsius gradus kışa. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kışa. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kışa. Avaraydın, məlumat anlattık.

0: bu programını tırıp soğudu çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Onda bu sadamlıq dostlarına uçurduğu qıraydığan bozaq Zühre xanım, Abdurrahim Cansom kiçi, Muş Abdükerim cağımız, onun başqa Muşu Alımcan isimlik dostumuz programlarımızı yoxdur. Banlavi edib durak məsələgə. Başqa dostlarımızın əvvəlkə yol uçurduğu qıraydığan bozaq adlını uçurgenə. Yaxşı mıdılır aba, Tönceli Minxacidin xabinalı uçubuğa arlıq. Janubdan shimol qarapmaga yo'nalishda yo'llarda to'siq shaharlar bo'lganiga uchurnamadi. Rahmat, uchurganingizni topshirib oldik. Endi omloq do'stlarni uchurlar qaraydigan bo'lsak, Asiya xonimni uchurgana. Mushu Yimbin yo'li sharaqdan qarab qarapmaga yo'nalish, qarabdan sharaq qarapmaga yo'nalish ikki yil yo'nalishda hamdir. Bular biroz ko'proq ekan to'siq shaharlar bo'lganiga uchurni. Albatta, rahmat. Uningdan boshqa hamdi Mamatjon uchur qaraydigan bo'lsak, yaxshimi dilraba soy yo'li taraf ya'ni shoshi mirg'i kelay degan chaqda kimish qo'shimcha yo'lda abdumon bular biroz ko'proq ekan degan uchurnavat rahmat yana do'stlar uchurlar qaraydigan bo'lsak Mamat Alini uchurgan mushu xonan dongludun chidovan taraf qarab manga yo'lni ishlamabdimi bular biroz ko'proq ekan degan uchurnavat rahmat uchurimlarni topshirib oldim

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lekin yağmurluq küllərdə hayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis signalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmaslıq, bir orunda turup kalmaslıq, mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmaslıq gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar, andın aman isen öyge kayıt kılıp olurdu.
1: Lift tuyuqsız toxtap kalanda ergiz oduqman. Lift çikini zorlap aşman. Kalayım kan sekirmem. Bu vaqtta kutuluş için kanç tirkessiniz şunç xəterlik. Toğur məşğulat 3 qədəmini öz içik alıdı. Birinci, besiş. Barlı qavatın kınıpkılarını besibitiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saxlaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludu.
0: Bir tonla kağız yasaş üçün oya tutup dərək kesildi. Yer şardaki her minutta orman külümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap olganda 1 kilogram karbon gazları artık koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turganda tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıq uçup olgan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla bilip bilmey zor miqdardaki bulğun içini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilen işiltip, sonu qadırlap, zörür bulmağanda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söyledigan tecəşlik kişilerden bolaylı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmet radyoanlıkçılısla, emdi avaraydı malumat anlatımız. Ürümçüde 9. ayının 11. günü keçirin, 9. ayının 12. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 18'den 30 Celsius gradus kçe. Ürümçüde 9. ayının 12. günü keçirin, 9. ayının 13. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 19'den 31 Celsius gradus kçe. Ürümçüde 9. ayının 13. günü keçirin, 9. ayının 14. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 20'den 30 Celsius gradus kçe buladı 3 bal şamal çıkıdı. Hava araydı malumat anlattı.
1: Mobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide mobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosunun qədinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu hər vaqt köngül bölüdüğən kişilər. 107.4 Katnay Sənət Radiosu barlıq tırışcan, səmimi, ax köngül taksicilərə rəhmət eydiduq. Olar bilən mörünü mörgü tirəb, birlikdə tırışıduq.

0: 天下来的 Lüçün Dacırayını sevindu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşarayında salmakçı boğan Tunca Dacırayını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uyu gerallaştırıp sevindu. Lüçün Yunşan Dacırayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj sonra.
1: 177 tüt Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş...

0: bağlayan bir kişinin karşı tarafa bir kötü vakıfkan kötüsü. Ay yurt ağzı bey gelince, tamam hemen bakın da üçüncü dükkanda, ay kiri keserle mi yoksa kaydırken ha. Çünkü ben körünü çıktım. En soktur hamsı, en kiri keserle bölüm yetim.
1: Kaplan buldu uçurumuz ne? Tapşırıp aldı koç 10. yıl biketinin udulduğu kucu diken dediniz. Buldu. Abaykı dostumuz. Kayıs dostumuz öp getti. Tiri bölümünü. Toz bilemeyi kaldım o ma uçurla. Pes küçük gitip topamay kaldım. Onlar vatkan bolsanız, anladım devetken bolsanız. Ma kaplan sizge de berip dur. Onundan başka, radyo olduğu keldimmiş, oylamdaki menzirnimi evettim sizge deydi o telik tağları edigen dostumuz. Oynayımda çıraylıq sizden oylanızdan menzirsi. Buldu. Abudu akımız. Yoluf çöre, halıq yolu inemmin. Din. Şinfulu qarap mangan yönlüşte maşilla xili köp. Tosul uşba deydu. Buldu rahmet uçuranızga. Yana uçurlanı yanılap qarsam tənha yürekke. Yol uçuru bəsəm qışqar bəyxu yolu qoş yönlüşte ravan. Mende maşini yok. Deydu. Buldu. Siz maşini edemeysiz. Lekin mişu yol uçuru berip mağansız. Siz köpten köp rahmet qışqardaki dostlarımız mışu uçurdan ünümlük paydalınıp qasın. Çünkü 7 şirinliğine gen dostumuz. Buldu. Abdikerem akımızın ki avazlı kütür kaptı anlayılı.
2: Yol kavrayda askerin yezkent yolu yolusunda aralan.
1: Buldu. Rahmet. Kaplan.
0: İzahat kazıma 6 aylardın meşhur hangi yazı Arapman kaynışı meşhur hakettiğine tüyarı kastı.
1: Buldu. Mahmut, Mahmut can.
3: Sanda avanın katlağın rahmet sizce anıldı. Men kim bolsa siz telefonu murugun kaldırsın, zaman kaldırsın bakıcam.
1: Kaplanı da atamsız, ya kaplanın telefonu murugun da atamsız, ya Mahmut can. Kim ne dedi siz?

0: Abdu akımız yolufçu oraya işe oşumundan aldığı koş yönlüştü maşinla selküp deydi. Buldu rahmet. Onunla başka Alımcan'ın ki avazlı kufçu oru kapta anlaylı. Alımcan kayısı yol bilekledin yolufçu oru bedikin.
1: Kutlar, riyasetler. Sana Musulakhanlar hayırlı olsun.
0: Rahmet.
1: Hayırlı 25. otundan aldı koş yönlüştü davan. Hadi okuslar kayıtta vakit boğalı kusursan. Okuslar köp, şoförlerin iki avaylat mansını sorayım ben.
0: Buldu, rahmet. Uçurunuz mına aydı, jallıq, uçuq, iniq çıxıbdu. Müşü qashqadıkı dostlarımız müşü uçurdan önümlük paydalanıp qalğaysızlar. Onda xosa, yani davamlıq, dostlar müşü yol uçuru bilen təmirli gəysizlər.

Dostlar, anlavatqan Allah Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizni iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürümçi şehri Şenhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşluq ambulatoriyası ala ayda talep kılgan. Alaqış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqur qorunga rahmetimizi bildirimiz, rahmet silege.

0: Travan çizmeyi de yaptık ya. Ben de ben zaten anlayamadım.
1: Ha, abay qiymi şu özün namıda pravası bu misal 12.123 əbçisige tutsa qılıp bağlıqıl bulamdu demek çıkan tuq. Bunun dostlarımız cevap bir boldi. Mətvaqi kıyı tutsa dəb sizə buldu buldu. Kaybınçı da Kerem digən dostlarımızın ki avazı qıçori.
2: Görünüz ya tutsuz. Hulcu da ölü xavriyan. Bak ikinci görüb. Nə xanlıdın ma şu. Sonu görüb kəlki qoşuyun aralar salıb.
1: Buldu. Cahangizara Sünni Emra yolu qoşulunuşdu ravan deydu. Buldu, rəhmət fikrinizga. Onundan başqa Məhmədcan hərəkətdə Qashqadi yol xəvri, Qashqar poyezd stansiyasından İparxan şəhərçisi bolğan yollar ravan deydu. Buldu. Fikrinizi tapşırıb aldıq. Osman aqımızda avazınız çapçal nayəsi de uçuq çıxıbadıdı deydu. Buldu, rəhmət. Cin Pin Çö deyən dostumuzunki avazla fikri.
3: Mənim hocam ətrafıda yollarda maşin yakımışalı köp. Amma susulaş yok.
1: Buldu. Onun başka Abdurrahim Kam'dan avazla kuşar.
4: Buraya yüzeyi tutuyor, kodu da yol çağırıyor. Ben yan yöre. Harbayla yol yıkıtıyorum. Pema oda yol yıkıtarak mağdur kullarım.
1: Buldu. Ma pasun sizin uçurunuzdan abay oku atkan tıkayam şu. Mehmetken ismi deydu. Mehmet isimlik dostumuz onla avatkan siz muayet. Ünlü gün bir okuqucu balını siz kıra kılıp apırıp diken siz. O okuqucu balını yotkan köpsi sizinki maşinin arka sanıqı da kaptu. Şunu izdev etip de hazır okuqucu balı kemiz mi lazım buldu. Eğer onla avatkan bolsanız bizge bir ufçurlarına kaldıqan bolsanız. Ya ki aşu sizge pul tölügen yedin alaqılış numarları toxtan sizden çıkıdu karşı tarafından çıkışına dayanı. Buldu. Abudu akımız yol ufçori şen huacanob yollarda maşilla köprek alaydı tosuluş yok deydu. Buldu Abdurrahman Somkici Gulca Kızıl Bayrak yolları ravanken deydu. Buldu Gulcadaki dostlarımız mış ufçorda önümlük paydalanıp kağaysla. Turguncan'ın ki avazlı ufçori.
5: Yaşı meydan yatır sana varına.
1: Yaşı. Yaşı
5: meydan atsan ayağının telefonda sürbeyatı radyo sansı kanda oldu ki ben sürbeyi patay.
1: Ne?
5: Onunla patay. Yat. Ben
1: ona ayarımı sürdüreceğim.
5: Bunun telefonunda.
1: Buldu. Buldu. Nu diyen dostumuzdan avazlı kutu.
6: Falan 1074. Kaşkar yol kolu. Kaşkar değiştiren yolları. Belki testte. Afiyen de onları belki sıkıntı uzmanla işler yapabilir.
1: Buldu. Rahmet. Fıcırağınızda. Alımcan tor taksiye, daha beyşen tərəbdimi maşini az kram yox, yol boyda kram saxlab, anlab oltaduq, deydu. Buldu, rəhmətdə. Onun başqa Abdurrahim Kamnin ki, avazlıq uçuru yitib gəbdi o, anlayılı ya.
7: Buraya gətiribdət, qodu da yol xəvri. Şincan yolu, Şirmav yolu, Kənsən yolu, ərişki sıra var.
1: Buldu. Gülnur'un ki avazlı kuşori.
8: Kısar yıl kadar gireyim şu yavak yörükten tren bağlı doktukamı aldı unundum ötüp aydırım tarafından kan yöldükte maşınla rava tutuluş yok.
1: Buldu rahmet. Uçurunuzga kaç kadar dostlarımız maşı uçurdan önümlük paydalanıp kağa isile.

0: yollarda avtomobillarning ko'p bo'lishi aniq. Shunga anglovchilarimizningki ideyajati tayyorlik qilib, bexatar yo'l yurishni ko'ngliga tikib yo'lga chiqishni umid qilamiz.
1: Shundaq anglovchilar, unda xolsandi, bugun avtomobillarni ko'p dedik. O'zingizlar ketib atgan yo'llarning uchurini bir tatinmay, ayab qo'ymay bir bergan bo'lsanglar deydigan umidimiz bor.
0: Shundaq shunday qadrli anglovchilar, programmamizdagi uchurlardan foydalanib, so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rab Көңіллік сапырыңларға программамызды сырдаш қылышыңларын үміт қылымыз.
1: Шында қаңлығычылар, әм өйгі қайтыш мәнзеліріңларда біз сілігі әміраміз.
0: Тұғыра-тұғыра, ең ел ұқчырдырығы егі бол іштікі мұндар дап атайымыз бұл программы.
1: Ол босым, елдіріңізді біз әмірі программысы.
0: Елдіріңізді біз әмірі программысы, Мәулет Ибраим.
1: Сөйкірі әкерім, сілігі үшін қызметіні башылап кеткілі қейлі болды, 3 минут олды.
0: Onda zaman yol uçurularını berişinin ki aldı da ama muayi uçuru, muayi münasebetlik var uçur var demiş uçur niyet kızı teyli çünkü ayet ettiğen de oranlardan turup muayi kaçılaş punktı kırgı vaktan oldu. Min buldu deyip kalmamalar, çok anlı kaçılar. Bugün 9.11 günü, 9.11 günü saat 24'te devlet içindeki muayi bağısının zor derecede ösüde kalıgı mölçerlenmekte.
1: 9-nji aýynyň 10-njy günügiçe bolgan may baasy statistikasynyň 9-njy hyzmat günündäki sanlyk maglumaty görselişçe, benzin, salyarkynyň her tonnasynyň baasy 340 ýuan we 330 ýuan ösdürildi eken.
0: Mana.
1: Mana.
0: Ana buny part setiş baasy boýunça litrga sundurup hesaplaganda, 92-nji nomerlik benzinniň her litrinin baasy 2.7
1: 95-nji nomerlik benzinning har litrining baasi 2.9 pun.
0: 0-nji nomerlik salyarkining har litrining baasi 2.8 pun ösüdi eken.
1: Emişen aldırmaydı mı ki degen. Endi 50 litrlik may bakın ölçem qığa vaqtda mush bir baklyk may qaçlaş üçin ilgirgidin 33 20-ndin. Yok bu benim dağıtım hemen korktuyordum
0: silendirgiler.
1: Korktuyordunlar mı? Korkmanlar. İlgirgidin 13-20 yendin. 14-20 yengeci köp pul kajlaşki toğır gelişi mümkünce mi? Bir baklık maya kajlaş için.
0: Hani eşkisi yok anlı otularımda. 13-20 yendin. Bugün keçilip, öçerat turistin maciti yok. Mekendap oyuldum. Lekin vaktinla bulsa, pek uzun öçerat bulmağın ahvalası da. Bugün avtomobilinlere Lık maykaçılap kırkıtışanlarına ümit kılımız, değil mi?
1: Şunda.
0: Ende maa uçurun sel baldurak yetkizi yetişimizgi sebep anlı uçurlarımız mışıdak paydalık uçurlardan paydalanıp kalsın. Degen maksatta yetkizip koyduk anlı uçursa. Ki onunla anlı bak yerim kımmanla. Öz iş buludu, çüş buludu degen bak, değil mi?
1: Şu. Ende hazırın ozu da kaçılaş kolaylık bozu kaçıl ütüp kaysanla buldu öylerinlağa.
0: Doğru. Dostlarımızın ki bana kızgınlıkla uçuşaşla Buranın uçuşaşına aitimi yukarı Fıçırlarını verip de Şömbe kandım uşu vaktinle hayırlık olsun Karşı alımız Yaktırıp anlayımız Degendek fıçırlar basım keli ütüptü Rahmet rahmet anlayıcılar
1: Rahmet bana uşu programımız başlanıp la Bizinki şıpın kaldı bivas gözüşümüz mu başlanıp oğan Şuna andi körü atkallamı Başlangıcı uğarlıktı körüp tayyab uğallamı bakanı Onda xosa dostlar, anlıqaş, radiodan anlıqaş, həm bizimki veysin supumuz qıfçırlarını berib qatnaşqaş, hazır şüpin xalqı kirib, bizimki mağabı 174 qatnaşanat radiosininki mağabı şüpin xalq numarını izdəb deyib, şüyədən bir vası gözüşümüzdü körib, genzən canfa qılışını unutqamanla.
0: Doğru, mağabı canfa qılış bək asan çö onu istəyir. Əgər tordik məsələ olsa, biz gənə dərhal inkas qısana buldu məsələn. Tor qaytıb ağan.
1: Biz qaytıb ağan.
0: Ahvallar bolsa da anlaşımı?
1: Şu.
0: Bugün birinci uçurni Zökre sizin ism deşiniz Akmervayt unya gürüşlerin işletip ham kemer Akmervayt ullarını işletip gürüşt ham kemi çıkaglanmaydı nasa. Akmervayt ullarını işletip ham kemer dukanı. Ham kemer hem ham tamak dukanı çıkarıp atkan Zökre hanım yollaptı. Rahmet.
1: Güllen evet tuttu. Rahmet. 10-nji bala deýdim bu 315-nji döwlet taşyoly Xotan Laskoy bölegi şäherge garap manga ýönüşde maşinalar köp bolup, bu poýezd ýolunyň astyňky kyzyl çyrakda saklap atgan maşinalar pek köp deýdi, Xotan kanlygyşlar paýdalanyňla.
0: Boldy 10-nji bala.
2: Özgal. Mövlütäke gadrag awalyň ýapşyna ýolüşleri bir ýitde daşymyr şawsymyr tarapda dapdym bilmek. Lekin de suçlu polisler yoksa
0: Yaxşı ama Zökre adınızın hili yaxşı.
1: Şun deyime, kulak niyen toluğa uçman böyüdükleriniz.
0: Ha, beka, sözler katmızın hep şu an aldığı çıkıldım. Azat gildeydi, yaxşı mısın?

0: Trvenšeng dađe julra vanke. Trvenšeng dađe dedim ne.
1: Ne o Trvenšeng.
0: Trvenšeng. Azat kıl bu koyz. Trvenšeng.
1: Venšeng dađe demek
0: istiyorum. Venšeng dađe okşamam da bu.
1: Şimdi okşaydı. Bir şey
0: tırnık edip koyduğunuz sizde hemen de. Kuşurlarını inik vereyle cuma.
1: Bana adıl camı deydu. Yöcinge ben bunu yöcinge degen yöcinge deyip çüyendim ben de özgürttim, doğruludum.
0: Tüzdüm okuyumuz da yandı.
1: Yöcinge deyip Dundalyan tarafı karabanganda maşin köplikin tosuluş pek mi yok yani cuma. Ablet aka deydi sizin cuma. Asımız özgürdü. Ablet aka üç buludu, üç buldu deyip koyuyor. May bazıdan başka nesilegim kilem de okul gibi sözler deyip kilidu.
0: Kilidu, kilidu. Mesela
1: Lıksutun bazı
0: Altının bağları
1: Doğru adı
0: Buludu bazı maksulatlarının bazı üsüdü bazı düşüdü
1: Bazı kışta üsüdü bazıları yazdı düşüdü üsüdü Degende şunda özgürüşler var
0: Doğru kıyasıdın mafçörünü yakışı yollayıp siz bana Cuma o İbdimin Rabia mısınlık dostunuz
2: Mevlid İbrahim Zıkrasanlı hoş geldiniz Çelgin Kıdemlerle merhaba
0: Rahmet
2: Sizin karifalınız Ben de yaktırıp anlayınlar Dostlarım Radyonu Eşkettin ki rahmet
0: Buldu bul.
2: Allah'ın hizmetine utuluk olsun.
0: Makul. Buldu. Rahmet sizge.
1: Duğun, duğun. Abaz kete. Abdurim kage kılığa.
3: Sizlerine söz gözüce yol kayırıyız. Garba azla oluyor. Garba inanmıyor oluyoruz da mazır. Fakir fakir kudüs tıraşlarda yolları var.
1: Makul, makul.
0: Bugün bir iğiz iken de.
1: Bir iğiz de mağandı. Adaşı, yaklan adaşı.
4: Mevlütka, yakşılar.
0: Yakşı.
4: Birden öztür dikensiz bulmayın, birden çır dikensiz bulmayın.
0: Oy, benim... Baldı, baldı.
4: Bir ayırlı.
0: Ay, cim otur, püyün ha. Meyle, mayolan, temillah otaman.
1: Hildi, göstürüydü be, toysuzdan.
0: Göstermek, temillimsem kadar kılsın. Ha, şu. Ama yakşı karanga. Baldı, biz çıraylık tek koyduk. Vaktin inik bulavagan dikin. Çıraylık koyup kırkasınız oldu. Benim işim. Ama işte, bu adaşı.
1: Şu. Kaplan, şıpın koy, çıkma dedi.
0: Şübeğe o normal taktılı otam da.
1: Şu. Doğru deyip de kaplanın anlatma aile.
5: Yaşılığınız mı? Zikrafanım yaşılığına diyor. Tabirem akşam şimdi Lankiyan Karatman'a yemiş kostatı. Ekemek karşıya Cüzey Karatman'a yemiş araban için.
1: Makul makul.
0: Adıl da sanın aldı da Dabaza taraf Karatman'a yemiş işte maşıyla biraz köpürek diken. Cuma paydını paylanına.
1: Makul.
0: Zöhre Kerem bile Mevlüt İbrahim görünmeydi ya bu. Dip biz bah avu şübin harımızdaki sel kitip kılıç ahvalarını onşa etip de cümle.
1: Ne şunun üç gün uyak yok şok dedi kör onladı sıkıymayızla muşta oldu. Ana dinki şunun da köygünle kege vakladı muşta işte 101 döndü.
0: Onşa da kala.
1: Uçar doğru taksiye şavuşumun aldı da maşin bekçek tosuluş bağı depti ha.
0: Bana gini toktu.
6: Selam selam. Mevlütka Zühre Gül yakışma kaydı havalına.
0: Yakışı.
1: Yakışı.
6: Yapasattın la. Mümkün bol selkı. Lerman'ın suyun çıkan.
0: Vay vuuu.
1: Sık hoş yedim hadi ki.
0: İddi.
1: Bu çivillerini tiyerip etken.
0: Onda iş yok hazır. Aşkallarının muhiti. Tamakları yiyin. Kutanır bak bakız hazır. Bol de uyumur. Şu vakitlağı maskeletti. Hazır onda pakız aşkalla. Cık hazır.
1: Hazır tapkılınmaydı da.
0: Ya onda çivin tapkılınmaydı. Şavuşumur şimali şınkvay oli. Maşin yıkımı bize köpleken tosluşuyor dedi. Cuma.
1: Urumçi sancı koşumcu koşulmuştu maşinlarına aitti. Köp deydi tur taksisi Rozcan.
0: Sevi sınlımız özünün kegellikini bildirip mene men geldim de puçar yollap karşılamaz.
1: Cenobi 500 yıllarda maşin beklecek tosuluş babulup ma 6. doktorhanı aldı bekle tosul ketti deydi bay yigit.
0: Vışın nallı odasanız köz aldığımız vaş yedik iletti bu da. Hemen siz digen bu köz aldığımız kaltırgıcı uytap getirirken. Vışın nallı ha? Yaktırıp körü batkan telki takılır siz gibi köptün köp rahmetti. Yaktırıp anla batkan hazırca cuma.
1: Andi mavu kaşkanın ki avarayını sorgan anlıgıcı ad kaşkadı yamgur yağam diken de. Hem de bizden hazır körüvatkınız bügünün ki, bügün kaşkaydı ötkünce yamgur baykacı mı ki hava bulutlun diken ha?
0: Yağı, bilmem de. Şu. Ötkünce yamgur baykarası.
1: Bir yoksa, bu bir diken andın yığıp.
0: Öbe, yukarı temperatür ala diken, ürümçünün 30 kışkı diken gata. Ürümçü 6 ay 30'da turuvatkan, bu ortalığa karan. Onun kendi hoten, ne 30 turu itip de. Hani 30'dan yukarı orla bolsa, çöçek. 33, Gulcu 34, Karmayı olan Kütün 32, Sancı 33, Komul 34, Turpan yanlı en yukarı yukarı saklap geliyor vatı 37'de. mesela Cenab-ı Şincan'daki Aksu, Atuş, Kaşkar Katarlık çaylarda 26'da

0: балким ийетке жогору температура жама.
1: Үрүмчилердин суусу фарклындык экен, а?
0: Пайдаланып келиңлар.
1: Анда болсо мушунун улаплам үрүмчинин келгиси 3 күнлүк аварайды маалыматын бир аңды деп айтылы.
0: Макул. Мен кетилеме бу ишка.
1: Карса канды бүгүн күндүзүн кечигиче, а? Бүгүн күндүзүн кечигиче шунда болдуй мушунун.
0: Шунда кыла алмай, яңаланганда эт деген кишке.
1: Карапекна окшамды окшамамды.
0: Окшамайды. Бүгүн кече наат күндүзгүчө үрүмчүдө аба учук температура 18-дан 30 Цельсия градус кычкан. Мана бүгүн түштөн кийин 16-дан 14 мүнөт өткөн яңылыныпты.
1: Анда эт кечеден күндүзгүчө окшош аба учук, э?
0: Туура.
1: Температура 19-дан 31 Цельсия градус кычча.
0: Мана температура, жогору температура үрүмчүдө өрлөйт экен. Анда 9-нчы айдын 13-чү күнү кечинин 14-чү күнү күндүзгүчө аба учук температура 20-дан 30 Цельсия градус кычы болот экен мына.
1: Муштак жакшы аба болду экен.
0: 14-чү сынын 15-чү сыныгыча жогору температура 32 болуп, 15-чү сынын баштап 29, 24, 23 күтөп алат экен жумму? Өрөмчүнүк аба ырайы досторумуз пайдаланып калгайсыңар.
1: Ondan sonra yine anlıksızlayını gerçekleş miyala? Tiyancın beylu yolları koşulun işte maşallah köp tap Abdurrahman Ufçur bəgenken.
0: Kaşkadın dükkan aşkı hoş anlığı batkan anlıkçımız rahmet. Nonsensi doktorhan aldırık yolla koşulun işte ravan da Ufçur yolla apsayız.
1: Buldu buyu. Baş yagimdiki bu acer adam gerçekten duğu.
0: Şu nemi taraf tosulup kaldım iki? Mau Tiyancın vankı taraf tosulup kaldım iki?
1: Şunda ama?
2: Efendim, gecenin yaxşı mı kadar hanımla yaxşı bulanlar yaşaklar.
1: Yaxşı.
2: Gece uzun bu kere, ben uçur ben gülü
1: götürüp gittim.
2: Halık yolu, koş bir yerde roman gezdim o.
1: Halık yolu ya.
0: Halık yolu diken de.
2: Mevlüt efendim, gecenin yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Ben bir yolu sürgeyre ya, ben halık yolu,
1: koş bir yerde roman gezdim. Ravan ha, makul buldu.
0: Buldu, buldu, rahmet. Ben bugün doyunduk, öyle bakmayan adamlar yurduğu dep, köre bakan adamlar ola. Dilraba Anver, Yaşar Yalqın, şu işkisi cibol kılavardı da cuma bir gün. Tiyancın beyli o yolları koşuyordun işte maşallah köpteydi Abdurrahman.
1: Yansıcan yolları mı ravan ke mana? Rava yolla hili bakken o ha, hazırçı ravan ke mana?
0: Nur Mehmet, Nur Mehmet.
3: Soruyuz, yaktırı çöp talıpça zehrada yaşında müşvahtanlar hayalik basın yol kavri. Mavut Cistan Galso, Yonjistan'ın kilip maşayakçı karabmanlar yönüste. Dizan galso tüşüklan tüdü okuyan makin bekkep tosarsal eğilirken.
1: Buldu.
0: Say yolu bek tosip gettaydı o kayaktan kayak karıp mangan yolun üstü de karısı.
1: İnik dağı.
0: İnik bir dağıtın ha canıptın şimalga şimaldın canıp koyak kaysı bölüke bu say yolunun özümü 23 kilometre geldi ha yolun belik tosa bu.
1: Kızıl Gül.
4: Mevlüt İbrahim Zühre Kerem Yahsın Sile Harman Ayşle Hoşçakla Karşalmi.
0: Oy rahmet.
1: Karşalmi. Karşalmi.
0: İlk nakşi sanız kemdi
1: ha. Kızıl Gül. Kızıl gül içilamdu şah şah yetken de.
0: Kızıl gül münasebet nakşı acıkken de.
1: Aa.
0: Kızıl gül puraydu yazgan hatların. Amrıgım hitanını bağdı yazgan mı? Bu işkincisi. Yeni bir nakşı isimke geldi. Kızıl gülüm, kızıl gül.
1: Kızıl gülüm, karcuğanın balası. Diğer nakşı mı ba?
0: Mana, bir kızıl gülünün uçuruyla üç nakşını yitip ettik mana. Biz hakiki nakşı ey
1: valla. Resmi.
0: Bir otur.
1: Pakaslanan bilmeyen de yerinle ba.
0: Bir oturuşumuzda bir minutun yetmeyen vakitinin içinde üç nakşı eğit alayım.
1: Sizlerin ısmanla karap durup lan teki. Mekman kütüşü olay, pütülle tügeşti deydi o mın bir gece.
0: Mekman kütüşü olay. Onda siz dedik o, bugün o bir kısım çoğun asas kıyıl bileklerdi. Abdama bulla köp, abda akırıp kal deydi. Onda ası yana fışırla karsak Altay olay, şin yiludun kagende şiçin köçüsü çıraktı maşalla köp deydi. Şarçak.
1: Amda sayolunun fışırı ya tepsili boptu. Şimaldın canupka, canupten şimalgı boğa arlık yıkıda körüktün kazıven gece yen halindin suru yolu gece. Şu yollada demek çıkken de bu bala. Neyim boldu Osmancan?
0: Boptu. Мен әмде чиген, ма қашқаның ауырайық бір қарап бәген босын зұлты, ямғыр яғамды кәдіп. Баян, біз қайлыған. Өткінші ямғыр бәке. Температура 16-дан 26 Цельсия градус күшке. Бәк қоқап кеткедек ямғыр әмәске, әгер яғса, яғмай қып қаса, шо өтеп кеткедек бір ямғы кәдімі.
1: Әділ жан, дашу юлі қошлиниді раван кәм.

0: Mən bir birəyə asam.
1: Aşığıma da lenjesin evet koysa bugün ben aldım avuşu bin xat bir balmış da söz yaptı ki mıştım mücvet deyilik suyu yıkıp dur deyilik neşmet ne ki neşmet ne ha? Şunun hoşunda peyzeken tok mu ayağa canlanıp kıldım ama bağvaldım anlıkçımız boğan ki əsliyə lenjesin evetken bulsa biz alattık.
0: Ağan adam beşiktal ağaç mıydı?
1: Ben hiç yok tek kendimi deyip abay tekşadan kıldım. Abay tekşadan kıldım.
0: Abalı onda az.
1: Hiç gün geç kildik ya.
0: Biz abi neşmetimizden koydu jüriyimiz neşmetimizden.
1: Oy makul.
0: Abdelim ablim etme kaytip geldim. Yoluk çöre, Huanhılı koşulmuş da abdüme bulla ki yürüyüş asta da bu çöre yolla da kaytip gelgin azı kızın karşı alamayız.
1: Kanas köylü yolu şimalıgı manga yönlüştü tosuluş badep doğdur taksisi Yasincan.
0: Farık Koyan sen ısmınızı özgertip tutamana. Eğer ısmını özgertip koysanla Farık Koyan sen de öktüp katnışıp durattım de. Özgertip bulduk cümo.
1: Hem de öktüp katnışına kağınıga. Alımcan korladım bəgə uçurken qo ha.
0: Nimo minəvər başan qonsudiki kimin sürətlərini yollab atırsınız?
1: İnaqtılıq toyqığa vaxtıdiki sürət oxşumam bu qarqanda?
0: Bu bizdə münasibəs uçurken bu.
1: Onu nasıl hazır cıq özgür şub getdi bəlkə ma vaxtla ardı uzun yıllar ötüb yoldu kösək ma rəsimgə qarab durub tunu bulamayız.
0: Şo. Ma o 1.8 ma.
1: Aşda deyir ikən də 1 kilosunu.
0: 1 koy 8 ma 1.
1: 1 koy 8 modun deyir ikən.
0: 8 modun 100 kilosu 100 koy. Ayad 7 koy. Yaqay 107 koy.
1: Ha 100
0: 1 koy 8 pun mo.
1: 1 koy 8 ma bolsa 180 koy oldu.
0: 180 koy
1: oldu. 7 koy çəm bilən. Alga ne de var? Xilbu ot kedi cuma bir yüzden neç koyu ot kedi.
0: Zor ama ne de var? Odis kattan
1: sonra. Oy, ananda köpeği tutmamda koşucu, aldıra şu kit kaldım ben.
0: İkiz koy.
1: Obdan pul tepip sucuma, bana bugün bir günde.
0: İkiz koyluk işlep koysan az günü ya. Baldı ki.
1: Yaxşı.
0: Farık Koyan senin ki aktiflik mi ne? Hoş diyorsun. Ya rahmet akı davandın. Nen kuk geldim. İşkinci aylanlı yolda tosluş yok diyeceğim. O Farık Koyan sen.
1: Ali gı diyen anlık uçakı üzünüz gekkılamcı mı?
0: Ya gekkılamcı. Oku.
1: Mevlude aka. Lodunci yoldur ravan. De bu balı zade da şu tuluk obdan doğru yazamaydı ki. Lodunci ya. Emgeçiler yolu.
0: Ya canım fıkan bu erlerinin mevlude de ismi yok. Siz periklendirelim siz ya Ali.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xerişər nurğun pulğı yaraydıqan xalqıra çoğunbazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqş üydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuqır. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-3-16.
3: Jongo Telegrafından Tianyi Akıl Karançıqı AI Akıl Közdüş ve Ailge Karançıqı yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
4: Bütünküldük ahvalını AI arkalı kulaslap bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sen hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közdüge kirip akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
5: Bakıt ve hoşallıklı tolgan hayatlı sefirde bir sırdışınız bolsun.
6: Avtomobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
5: Öydük çağlarınızda sizge hoşallık epkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
6: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardan bereligidek hemrayınız bolsun.
5: Radio chastotanızni 107.4 tötkü toğırlanda, çehrinizni tebessümge toldurup, bizge hemra bulun.
6: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.
0: Yollarınızda
1: biz hemra.
0: Yollarınızda
1: biz hemra.
0: Hoş kadirlik anlıkçılar kaysi yol bilgilerini keti batısla. Programımızda kanda şekilde anlavatısla. Programımızda baştın ahir katmışıp yol uçur besanla. Tosup kagan yol bilgilerinle de bizden en yakın sırdaş dostanla bilsanla. Tamamen bol odacı mı?
1: Şimdi anlıkçılar bizden veşin salonumuz Şincan 1074.
0: Qadirlik anlıqçılar, onda olsa pahaliyyatlarımızda kısa bir tanıştırıp etken basaq. Şincan'daki en esil təmini izləş pahaliyyatımızda Ak Mervayt Unyak Gürüç Açıq Solarını şiddet Ferid Alan'ın alqışı gerişik gülü atıqan Mehmallarını acı esil muhiti ve esil tağımları bilen kütü atıqan Maffuli evendiki mehmalları maşkansı Bugün hep takırıp kaldı mehmalları maşkansı verişini qatdi unutum Allah.
1: Onun başka yana Adıl Soğudu Sarayı'nın uddul geçilgan şüyü doğdu uşağımı berişini unutupkan manla bizimki müşpaliyetimizde baş şüyü doğdu uşağı. Şayi gınla kegen bosa şu Adıl Dasan'ın uddul qarsanla aşık qavetik binaninki aşıkinci qavete de şunun da azada çıraylıq muhitte oturup şalan cüzdaldın cüzdaldın aklap yep şunun da peyze şahının ozırını sürüsle.
0: Şincağındaki an esiltemini izleç pahaliyetimizde Pasıl Sirkit'nin Pasıl Ram Denjici yani Denjici elektrolitli kılıklı tenlerket işçimliği. Katnaştı cuma anlatıcılar. Dendirici işçimliğinin ağzına içbile, ağzına arvimani şikayet kötünü savunmak sana en katımı kapatlağa erişeleyse. Bunun için en katımı kapat, devletimiz futbol komandası köz görünge mayır. Behram Abdüveli'nin musabıksın, nek meydanda aksız görüp gileleyse. Verip geliş yataktama gəmmini pasir şirketi kötürüdü. Onun başka Behram'ın imzası çüşke mayıkı erişeş. Behram bile nek meydanda sürek çüş fırsatlarımı erişeleyse.
1: Onun başka Abdumobil Kulubi paliyeti de sizlere tavsiye kılıdığınız namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kolunuzda ticaydı.
1: Esil Abdul. Mulli Grin Abdulri.
0: Bir ketim kıymış anlamamaydı.
1: Cay caylarda setiş uğrulur ve hem yada seti valalayızla ne adılı sorsanla şu yada setiş uğrunu ve 13-59-75-75 numar bile alakalı sanla buldu.
0: Hazır bizden doyunumuzda bir saatlik Mulli Grin Abdul hakkındaki bir vas gözümüzde anlaşıldı. Kırıp körüp çıkaysa cuma.
1: Doğru bazı da tek mukapatlık paliyetlerini uyuşturup kalıdı. Ucumu ama bir bas göz düştü.
0: Doğru.

0: 이슬 여셔슬라디겐 뭐 이쯤리기는 럼 패슬 이쯤리기는 이렇게 패슬 좀 다 이슬락 패슬 럼 Әрқайсы талла базарларды бай кірсаңла болды. Пәсіл рам. Пәсіл ішімдегі бамы саңына көстіп бұды үшін ұшымда қарсаңына оқ бұдыл күліқ. Өзгіче бір қыл шекілді чыққан. Жума есіл яшы. Әрқайсы талла базарларды ба?
1: Онда баса Нұрмәметнің ұқчығырын
2: алайды. Бір ез еттілітет, елшәрі малы шиуеха, мейнетіні алдырды ма, жүлжәрін көрісіп бұғанлықты асасиятын дәвен кен, амма қарыстырып ма мейнетінің алды. Ал бұшанлы түкшіғызы машин сәкеп, сосасы бәкені.
0: Болды. Diyaqqa maşinninki vaqti toşibdi, şilli qarzını tölab bopdi. Amda şu şirkət tərəf işkiz köp pul tölaysa deyib, yani arxıb saqlaş pulu, yani bir nəsə pulu deyib. Aşin iniqraq sorab baxsan anlıqçımız. Amda azraq pul tölaydığını bəzidə alıqı poçt arxılıq yetkizib verirdi deyidi. Lekin aşin üçün Bəkri özü a pul deyibdi, ma pul deyibdi demək. Aşinınqı talun kes berələmdi. Alıqı qanunluq talun kes berələmdi. Zaten neme inik sorap baksan. Mema aynı vakti de bankının dayıkken tüge vakti de azırak pul tölep eke güzge. Lekin hem de arkıp saklaş pulu, yeni bir nes pulu de deseniz vakti de özümü çenmeken ekval asıl da bunu biz inik bir nesi diyemeyimiz. Başka onu usta yolukkan mesele var ama eğer muşna da zaten ki kaksok tıkılıp aladığın ekvalla olsa 12.345 ba. 12.345 ki arız kısı buludu Bekri. Aynen dep koyan şu akınız gacı mı, ağınınız gibi mi, dostunuz gibi mi, bulam da.
1: Karısak tevekkül, ayak mutallip gen. Gönkü körüknün üstü de, üstü tosul getip de o maşilla bekçik deydu. Gönkü körüknün üstü de tosul üç bakken.
0: Qadirjan Mehmet, biz mi o neşbitizge canlı atımız mevlidke? Bu yıl neşbitin bas bekti bende, bundak Mehmet de. Kaç köyde aldınız Zükre?
1: 9 köyde çim oldun, tokur geldi o değil mi?
0: 9 köyde çim oldun.
1: Kilos ya.
0: Bek tövbe, niyak satamadık, lakin neşbit, bek okşağın deyip. Eğer neşbitiniz okşağalı olsa, yakşı saklap durunca mı? Saklaş usullarını yakşı kolunup tutsanız, çokum yakşı neşbit yanıla yer kalmaydı.
1: Biraz, oradan pul buldu ha. Qızılgül mü depdi mana üzümlər pişib getdi, yeb getdinlar, oxşığa lağma itib bermə, ma radio stansiyadan çıxma işləvəmi, ma anlıqçılarının ki, öylür gümümü də ziyarət qəkəməmsilər, dəm. Bunda aştaq ziyarət qısaq, kündü birinlərin ki, bağıl tutsaq, oylanı silər, nəticilik edəm, kündü birdin bağıl tutsaq, ma iş qanmamdı, o vaxtı da biz miyanın adım bu, ma vaxtı da, nənin adım bu qalımız, rəhmətlikin.
0: Yaxşı ki, onu azıqa. İki kıl ne yemeği, iki kıl nesini takılık burada. Birisi üzüm yiyemiz.
1: Birisi lağman.
0: Tamak pişkı çeşinde ama. Üzüm yap kosan toyguzulup lağma yap olan may. Ya ki lağma yap üzüm yiyemiz şıkılıp. Bu da Kızılgül. Rahmet, imkaniyet yok bayam degendek. Lekin Çin yürgünüzden çıkırıp takılık kanınızdan hoş olduk şimdi ama. Veya de tılsımdan bir yumruva ki depesek olat diye anlı koçularımız var.
1: Buldu.

0: Zara pikir almaştır siyah şulti.
1: Nadire öngöp ketken çapallarını boyutup kiyimler mi?
0: Tuluk rengi kırgızıp seytep. Kiyken iki anki rengi bizim uçumuzu çıkıp.
1: O yamgoda kilip, yani asıl rengi kaytip. Yol haberi berey, halık yolla koşulmuştu, maşini köp tostuş ba, deydi Nur degen dostumuz.
0: Dası Nurday.
2: Oğlumlu Mevlüt İbrahim, Cedrek yere mi canlı yakşı mı?
0: Özümüz yakşı.
2: Ha, alınma bir yolları, avancıma azıcıkça.
1: Makul.
2: Canlı yakşı duvarsam sizler.
1: O yakşı. Öcet izperem duk ya, yakşı da.
0: Kıram aşı ben doyun kırk yorum ha, bizden kanda yakşı duru duk mu, tuğumu duk mu diyeni görürsüz.
1: Yakşı ya, abdan mı aldım, sorayız mı? Yakşı dedik hem de
0: başına akıra.
1: Onda olsa Oyfer'nin dadısı mı ne ya tosulup gitken de tosulmaptı.
0: Tosulmaptı, kızık çıkıptı şuna.
1: Bir nes, evet kız. Biz bana buna siz fıçırlar dektiniz, şaşmanla valla. Fıçır bek çık bugün.
0: Nadire.
3: Ben bir yol kalır ya. Bakın yolu, çocuğu bu, körüsünün az bir satan bu neki. Bet tuzak bensin sana. Hazır Maysin yolunu uçurup çıkıp aldın körüsüne, körüsünün uçurumu alaycı tosulup gitti.
0: Uçuk yada çok baldırhalar verip sana ama yollani. Bu da arlıktı yolu uçuk boğan.
1: Hatta ahıra oğan ikin sel. Dağ baldır uçur verip atman. Venşan yolları koşunlısı süret bek asta tohtablı kaldık dedi. Demi sınıf şimdi kulağı atta hazır.
0: Kalık yolları ne dediniz bu ha? Tosuluş ba, maşin köp.
1: Şivay Huan, Şihuan Gauca. Birinci orunda türüytüp de hazır. Umumizlik Şihuan Gauca açıyor. Onun için Beyhuan Gavca, o sasın kötürüm körükler, bak tostuş, bak eğri kubi gön. Şihuan Gavca'da koşuyun işte etki. Cichan Gavsu'nun çıkışı yıkızdın, Vayhuallu, Şimaldın, Canıpka tostuş var ki acıma.
0: Beyhuan'dım okşaşa.
1: Vişin Beylu, Sanfango Şimali Oli, Ma yolla da aptım abla, hakikaten köpke. Hani kendi birisi yüecince de acıma.
0: Hunguan şandım üçündaki.
1: Saat doğrulup kaç kilayla.
4: Tianşar ayında Lüçün Batır ayını selinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacir ayını. Sığdırışın ispli 1.15. Dacı bilen Avrupa Ustobidike uygaraylaştırıp selinudu. Lüçün Yunşan Dacir ayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
5: 177.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Sonra kadardaki anlıkçılar yollarımızı biz hamra programımızı damlaştırıp atımız hazır. 20'den 2 minut öteyildi. İsil temli izdeş bağlayıtımızda sizlerge tavsiye kıldığınız bulsa muşu akmer vayit un ya gürüç açık sularını işletip Ferid alanı alkışı verişip gelip atkan muayit azada tamakları bak. Oksaydıkan fulivendiki mihmalların maşansı bak o. Hani

0: ni ishga esla.
1: Esiltam izlash faoliyatimizda yana sizlarga tavsiya qildigimiz odil so'l sariyba qo'shining udilig' ichilgan shiyu dodocha bugun hafta oxirlarida sha qo'rimlarini ya bir o'zurinib o'zurin surib ketadi desanglar odil so'l sariyning udiligi shiyu dodochaga marhamat.
0: Andi programımızın Avtomobil Klubi faaliyetinde sizlere tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulağa yetken.
1: Kulağınızı ticaydı galiba.
0: İsil Abdul.
1: Molly Green Abdulleri. Cay cayla adı seti oraları var. Bir kıtım almıştırıp bakın. İkinci kıtım tallaş tallamaslık yani özümüzde. 13, 4 tane, 5 tane, 9,
0: 75,
1: 75.
2: Yaşlığında tallı bağa yarın sen. Yürgünde tallı bağam yarın sen.
1: Davutcan Mankaran, dikkatiniz bizde bulsun Davutcan. Cuma, boşların yolcuk yıldığınız 2020 11. yılında Fıntiyan. Bu ne buluşsun katı nezer? Maşının yıllık tekşiriş oranını kapıramdım dedi. 2020 bulsa, 26 mı bu yıl? Spıkı çıkıdı ki. 6. ve 10. yılı spıkı çıkırsız Davutcan, anladınız mı? 2. yılı, 4. yılı, 8. yılı, 12 mı buraya 20 şarkılı kılıp alırsınız. Lekin 6-nji yili bo'lsa 22, 24, 26 shunday qo. Demak 26-nji yili 11-nji oy bo'lgan bo'lsa siz hozirlardan supaga chiqirib takshirish qilib olsangiz bo'ldi. Davchan angladingizmi? Cho'qim supaga chiqdi 6 yil bo'lgan vaqtida angloqchimiz.
0: Shavayni uchuri qarsaq sayram ko'li yuli malishan 400 kunningki oldimi to'slib 20 minut bo'ldi midrisidir qilmay tuduq deydi shavay ya.
1: Shav ay anda degan bo'lsa shavay inim dedik ya.
3: Yaşıklar, yaşıklar, keşke vaktinle hayırlık bulsun. Yaşın Beylu'da, İsa'dan divan sebep karıfağa görünüşte sosyal işletleri, ıslak kurmanın muhteşek etti.
1: Buldu, buldu, rahmet, rahmet. Bana Nurgun anlı kusurumuz anlaydık ya, bazı dostlarımız şu, belki dostluk katımız fıçır vermedik de ya.
0: Şu.
1: Mesela şu Şavu'yu yediken dostumuz mu, hem de 40 tal fıçır verip de.
0: Yani bir an fıçırımız.
1: Doğum noktada bir an acıma.
0: Özal Adıl Soğudu Sarayı'nın aldı, Çombaza Karab Manga Yönüş'te Abdumobullan'a ait köp de uçur bəgenken ne? Şu şiyu doğdu uşağının ki karşı tarafında dava tutu.
1: Buldu, buldu.
0: Abdurim Kake
4: kılın. Buraya getirdik ben, Vakit'e yol sevdi. Galiba Azat gibi, Vakit'e sakin, Zikrandı, Pımpar Yönüş'ü, Karab Manga Yönüş. Aşkı maşı olarak git tutusun.
0: Buldum
4: abi. Karşı tarafı getirdim.
0: Buldu.
1: Ma emdigan dostumuz Bayan Molli Girin'in ki ma şiyedik edikini görüp Abdül almıştırdı. Yaşarcan Katarlık riyasetçiler. Beni ziyaret kıldı. Ben sana programı anlandı. Bek yaktırıp anlayma Molli Girin'in hakikaten yakışı Abdül de puşuruyor Abdül. Bana rahmet.
0: Bana yakışı Abdül.
1: Nur Mehmet.
5: Karıyı ziyaret yol kare ma o Beyhan Gavca. Önçikat onuzun matta yolu şişerdikler zorlukta. Masinsel köp noktasal erilken. Yerden ötken iki mal yudadan köyde çıkmağa Allah'ta asas çarptım Ravan kene.
1: Oldu Nur Mehmet fıçörünüz çıkıp atkalıgın iş kılıp atkan size.
0: Adıl nekini aldık mı?
1: Yok.
0: Hem size anlayla.
4: Biriz yetkik köye çıkıyor yaşakla yakın mı?
0: Yakşı.
4: Birinci nodu bir uçturu biri.
0: Ha.
4: Kaç kalın avarancı bir malumat biriydi onlar.
0: Uçturu mu?
4: Yetkanın adıdan kızının köyü gücüye yollar Ravan.
1: Qashqada o'tkinchi yomg'ir yog'di.
0: Shundaq, temperaturimiz 26 Selsiya gradusgacha.
1: 16 dan 26 gacha. Amda oshqan o'xshaydi ahvolni qaraganda. Farq qo'yansan.
6: 374 yo'l xavri nolucha.
1: Ha.
6: Shahli xizmat, shahli transportdagi tashma oldidim. Nayoqu. Qaratmadim, minnat nazir, namirga yetib keldim.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Mana Nanxudin Namirga kech mashinalar ko'p deb qarang, shunda qisqali yig'inchoqli uchir beribsiz. Manda uchir bersangiz, farq qo'yansan. Uchirlaringiz jo. Mol mol chiqib turdi. Oldirma, ya qisqasi 22 sekundda. Uchirlaringizning yarmi jo, boroq qish ketdi maqom. Qarang, bu ham uchirlaringizni. Nanxudin Namirga kech mashin ko'p deb siz mana bizdan yetkazib atdiqchimi? Davutcan anıldı mevlütka tüzlük mü dedi? Tüzlük. Tüzlük bunun işi var.
0: Nırzat.
7: Ulan mevlütka tüzlükte Gülçin dersin. Mevlütken kokusudur. Mevlütken çözünke düşmüştüren bir eğlütler. Gezer. Maşınlar köp.
0: Buldu makul.
1: Ulan nongmin baba kaysı vakti ki fıçorunu köçürüp davetti.
0: Çüştük o şeydi karaganda.
1: Çüştüm bunda fıçor yollamı tüke. Bu balı yizip koyup çüştü uflap bilip.
0: Hazır.
1: Keşti oğunup. Hazır fıçor yolla atıp da. Adılcan kunduz yakıştırdın lan o daydı. yol uçu birem mi dok? Yanlıktaki anlavatım yaz. Dılraba yakşı mısınız?
0: Yok.

0: Yeni çö.
1: He, jüynim edip dastın çık etkinin rasma.
0: Yeni çö.
1: He, uslu neyim edip kastın çık etkinin rasma.
0: Yeni çö. Desep mağım de pastın çık etkinin rasma.
1: Bak okşası battı bugün. Tayarlık zammay kaldı. Ama birden bir rava yolu bak yakıran. Uyuyat tutun yolu ravan diyeceğim.
0: Uyuyu mübarek olsun ravan yollağa.
1: Davut Ali Bruk programıla o hazır mı? Hazır kısına alana buldu. Hazır kısı yollarınız bu zemre.
0: Şu. Özen.
2: Evet, 4. bekleyişini aldı. Kalktığımda internet etkendirin. 7. karatma gayrı.
0: Makul makul.
1: Devam. Oldu dike Ayşe Hanım. Hulcudun yol havri. Tianşan. Hucuda. Şimdiydi Tianşan Hıca. Maşini köp. Tosluş bağdaydı.
0: Buldu.
1: Hucuda. Tianşan. Hıca. Tianşan Hıca.
0: Tianşan
1: Hıca. Hucuda.
0: Hıcada demek ki Hıcada.
1: Ya çandınla mı? Valla. Aşında bir yolunla bakken bu. Şöyle tosakken bu.
0: Üriyet, mına dungarık bende yağız gitip atımızda püçürü yollaptı mına ravanken de.
1: Başkalarının içinde kısıtıp siz abidiyemlik de anladık mı?
0: Anladık.
2: Mevlut canım.
1: Ya anlapadık.
0: Ha bayağı ya siz bilen bir laşayet uçuruşuduğun boğancı toygumun yaptıken.
1: Okşaş yönleştikemiz.
0: Şimalaylan mı yolda maşin bekçik deydi bayı git.
1: Rahmet Meltaka, Zühre Kerem. Bak hoş oldum da uçur yollattım.
0: Hoş ol, bayağı canlanın kalıgıdın ilgi. Eriple mi, hatta uyuşla bile mi karı yok. Biraz hoş oldum.
1: Tırışı batımız.
2: Danlaştığım üstün çiçe Meltaka. İşte. Herhalde ona kalan.
1: Buldu, buldu, buldu.
0: Haber taptık ha. Yine ablamet.
2: Geldi, herhalde kanalıma yakışı bu.
0: Yakışı.
2: Ay gelin o pek tutup, masal çarlaydı kayıyordun. Sıkım kendine yatırdım bana yolda.
1: Gülü'nün akşamlısı bak ya. Valla da azırak el Allah dikin ya.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərfi. Bir xeyri şər nurgun pulu yaraydıqan Xalqıra Çombazar yenirge Tianşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınqız. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikidək çiniqsınqız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianşandiki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıp işitənəksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Birleşme haberlişi 10.010 kızık lünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus lünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberlişi.

0: Qadirlik anlıqçıda yanına yollarına ait tostup getirdi. Əslime namlıq naqşını anlıqaş. Yollar anlığını yana davamlaştırış anlığını emir kalımız. Yollar anlığını baldırak geçirip geçecek için kalımızdan tələk taşı bildirimiz.
1: Şimdi anlıqçılar bana uy yaşı geplendi deyli. Anlıqçılar işkılıp mühidigəndə, işkılıp avtomobil əydigə vaxtı da ma o şeyhonun diyençi işçimdikini işçini unutuqamalı.
0: Şunlaq yeni bir yöngə almaştırıp seytiriliş mükapatı qeyrisi nasıl 71 saman deyişini unutuqabdıq. Cuma toşqan zədiki xam material qınılgan şeker maktarı tövən bədən qüvvət oluqlaydı. Hər qaysı dükkanlarını seytiril alaysız. Bir yutum diyençi işçimdiki səpranızı davamlıq küş qoşudu. Açı vusu diyençi də biz alıq. Cuma şu vusu diyençi işçimdikini istanla ruhluq mağınızla uyğunla kəmməydü. Dəxi iğzını, şimdi al aşka vaxtlar bir yöngə almaştırıp seytiriliş mükapatı qeyrisi ilə hər qaysı mavu dükkanların yana zəncirsiman top taqçı dükkanlar bax o. Zəncirsiman talla bazarı
1: bax. Çoxşunlardan seytib ala ala islə.
0: Smi vusu demçü işçimliği edəyimiz. Hayır hoş.
1: Şunun bilan sizlarga xush dedik. Programma riyasetçiləri Mavlud İbrahim bilan.
0: Zöhrə Kerem.
1: Hayır hoş, aman bulunlar. Hayır hoş.

0: Tianxia 6000 Dacia'nı seviyordu. 6000 Yunxiang, 6000 şirketi Xinjiang'a kırkan 22 yılın buyan Tianxia 6000'ı salmakçı boğan Tunji Dacia'nı. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy kiralaştırıp seviyordu. 6000 Yunxiang Dacia'nı kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkinler hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızda oranlaştırılgan yıkımlık nakş köylerimizin yaktırıp anlayışınlarını ümit kılmız. Ben riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratkı əpçisi Slow Shooting namaz kademde anıltıldı. Programımızın Slow Shooting əpçisinden anlayışınlarını karşı alımız.

0: Uçurlarga qarasaq abudu güllərni yollapdı. Özən yoxdurub anlavatqını bildiribdi. Onu geçən qoyuvu degen dostumuz depdi. Peyzivatdan salam japa çektin azaydı. Yaqay. Turgun janapanım. Avazlıq uçuray.
1: Barizda tutasıra ses maşaqtanlar güzel dostum aqtı olmayınasın. Yolcu basın aqtı olmayınasın. Katlanış olur. Koyuşmuş savan. Eğer ya sesler çoğurursamla adukatın Adukatın tutuldu numarası yollatacağım bu sana. Adukatın bir mesaj soracağım. Bir yerden çıkan bu sana.

0: Давамлы кышын спомыз келген учурлар карасак абуду дейди азыр. Яшар жан, жакшымы? Yol uçuru berey, üçüncü körükten üstü koşuyun işte Ravan kendi de buldu Rahmet. Onun başka Elşir'den avazda uçuru bakayım anlapa gayli.
1: Hey hey! 107 tüt kunday, hemen oz yaksımı, selamet tuduğunuz mu, keçun yaksımı. Biz bunun ayakka çapkaç Allah ötümez. Ben asırdım yol uçuru ama yıkılansın, siz yollar Ravan çilek, bana eni bunu da celle.
0: Bu karap durup Meryem'e seçili kılvasam ürkeşteysiz ya. Bu periklendiremediniz ya siz ya, bir yerlerde ne, Elşir ha? Ben Yaşar. Yaşar dediniz mi, ben hatanla kaldım ya. Ne mesela? Ha şu örgü eşliğinde kıldınız karsam. Hazırınız da işte bak yolu ya, şu cinin yolunda minhua kodisi karap manga yön işte. Minhua kodisinin hıping nalu kırıp manga yön işte hazır abdumobil degen lık gıdı kütüp tocuma dostla. Şu toz şant öt koç bak o bir şey de hazır abdumobil yamancık ki. Daha ben beylodun ma o işte bak yolu aylındığa ma yol töt tokmuştan mı şu. Ben ki kırıp manga daha yönleştim mi hazır abdumobil biraz köpken he. Onun ki işte bak yolun dondalyan şişe kırıp manga yönleştim mi abdumobil'a köpken Yingbing yolunun her iki yönleşe hazır. Lıkkıda maşinken cuma dostlar. Çingfeng yolu. Baoshan yolun Sanfangu otur yolu kırıp manga yönleşti hazır abdumobil'a köpken azırak tostuş bakken dostlar. Haberdar opkın ola. Onun da başkaymış Hebei donlu yani Beijing otur yolun Hıdan beylu kırıp manga yönleşti mi hazır. Abdumobil'a biraz köpken he. Az anlayıcılar, MD, Joe Jelun oralıqan Şamal, Şal Yideyi namlıq naqşını anlayımız.

programımızı davamlaştırmaqdayız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı aptisi Sılıu Şitinin mas qadamda anıldıldı. Programımızı Sılıu Şitin aptisi de mağlıçanlarını qarşalımız. Tövbe dostlara Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük hava rayıydı məlumat verildiler. Ürümçide bugün keçidin əd gündüzgeçi hava ocaq temperatura 18'den 30 Celsius'a qarazıqca. Əd keçidin Muş ayının 13. günü gündüzgeçi hava ocaq temperatura 19'den 31 Celsius'a qarazıqca. Muş ayının 13. günü keçidin 14. günü gündüzgeçi hava ocaq temperatura 20'den 30 Celsius'a qarazıqca boladıkken. Onun başka hazır tosulu atkan yol bileklerden Sanfan Gojonlu, yani Yaşan Oturu yoldan Vugu Gonlu Karabman'a inişte Abdumobula köp tosuluşbakken, onun başka Daven Beylu, Dondalyan Şiciye'den İştipak yolu Karabman'a inişte, İştipak yoldan Dondalyan Şiciye Karabman'a inişte, hazırca Abdumobula köpken tosuluşbakken dostlar haber tarafı kılınla.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.14. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gerayalaştırıp sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesela soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Dostlarımızdan keyin uçurlarga qarsaq, uçar durduk Niyaz, 256 qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan, özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Şapiqa xanımın avazlı qıçırı.
1: Salam riyasa, Tikil Zistan xanım, yaqtırıp siz mi?
0: Yaxşınız.
1: Mən bu programın köngül qoyup anlavatımən, bəygən nafsızlarınızda çöp rəhmət.
0: Rəhmət.
1: Bu havara işin çilik yaxşı, kirlər şundaq.
0: Güzel de. Aşı güzel küllerinin kadrige yetken, güzel küllerini iskigan. Sizin kalbiniz mi güzel? İşleriniz siz oylugan da mı güzel bolsun? Mezmurlarımız ne? Yet güzeli. Mahalledeki barca aileler ziyafeti yeni başlandı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonu.

Ma dostlarımızdaki uçurlarına bir qarap baqaylı. Ma Qızılgül degen dostumuz. Men korluğa nəşp üzgül bağmaqçıdım. Pul tapay degendim. Deydi, pulunu qandaq hesablaydı. Aşu üzgən sövət ki üzgə sövətnin sanı boyu hesablamdı. Ya saat boyu mu, ya bir günlük boyu mu deydi o. Korludaki dostlar, şu neşbit bile Allah kısma dostlar, kaysanlı bilisler mi aşı yezgilik, ma bundak bir elgi meyve satıdığan dostlarımızın bilisler akıca, ne amıştı, kandak buldu. Mesela neşbit üzgül bardı ki bu dostumuz, aşı üzgen elgi sebeplerge, elgi kuanzılığa koyduk, aşı şunun sani bu hesaplamdı, ya ki saat boyucu mu, ya ki günlük boyucu mu. Bir de bir anla dostlar. Sayfa korlu neşbitini küllükke 150 koydun 200 koyguç pul berip üzdürdü deydi. Sayfa rahmet de.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahat akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar, canlağı köpten köp rahmet. Mikrofonun alda da Gülbostan, Abduqadır, növetçi muharir, Padigül, Mehmet.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçarımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamadığınızda yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

0: Xayirlik sahar, qadirlik do'stlar. Bugun 2026-yil 9-oyning 12-chi kuni shanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8-oyning 2-chi kuni. Baxt saharning bosh temasi. Xushonlik har bir kunning mazmuni. Sog'lomlik umrlik orzu. Ahvol so'rash bir dasta xushbaroq gul. Yod etish bir xil hissiyot yuksalishi. Köz aldığınızdaki hayattan huzurlunun hem onu kadarlan. Yeni bir gündeki işleriniz onçlık bolsun. Güzel tileklerimiz ve seyhin işlerimizini yakınlarımızı yetkizeyli. Hemimizge huşal günle tenç amanlık yer bolsun. 174'ten hayırlık seher programımızda anlavatkan barca söyümlük anlıkçıla, hazır kıda ghanimet minutlarda yakşı teleklerimiz bilen radyo dolkunları arkalık sizlerge ali salamlarımızı yollayımız. Hemimizge her vakit huşal keypiyat, salametlik, hatırcemlik hemrah bolsun. Programımızga oralaştırılgan rangdar mazmunla aram gününlarga tiğimi hazır beğişliğisi ben riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tuvandaki mazmunla oranlaştırıldı. Aval turmuş birimleri sayfamızda tuxumda bir qabat külrang yeşil perdenin payda bolishi suda uzun pişirilganlıqdan boludu. Azraqlı buzulup kalgan meyvelerini yeşki bolamdu qatarlıq mazmunlarda sözləp yermiz. Programımızın sağlamlıq sanatları sayfasında tamaq dinkin başqa yeş, uyqusu kiliş alameti körülse tuvan qan besimidin ehtiyat qilish kerek. Daim yutilib yaxshi uxlayolmaganda boshni egizlitib yetish kerak qatorliq mazmunlarda savatlarni anglaysizlar. Qiynamsiz do'stlar, endi diqqatingizlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tong uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Hürmetli radio dinleyiciler, 100 yetirtötün hayırlı seher programımızını devamlaştırdığımız andıslarını 100 yetirtöt katına senet radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundadan haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan 100 yetirtötün hayırlı seher programımız ahırlaşkan deyinkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailen programısı etiktanlar boludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Atigenik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atigenlik yollarınızda biz Samira programmisi. Saat 11'de Saparınızda biz Sırdaş programmisi. Saat 12'de Menin Optimobilim programmisi. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti setiliş doğrusuriki uçurla diktanlar boludu. Saat 13'de Çüşlik yollarınızda biz Samira programmisi. 100 yetirtöt katna sanat radyosunun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anıltıldığın Çüşlük yollarınızda biz Samira programısı Çüşlük aramızını ekmeyelik kılıksı. Saat 15'de Kanun Sizge Hamra programısı. Saat 16'de Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişilen arasırki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxş iş yaxş adamla arkılık aktif küştarktırgan bu programının hanimetlerini koldan berip koyma. Saat 17'de Gülgünçila programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samirah programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda an yılı tentarbiya haberleri, çenikş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar boludu. Saat 22'de Saparınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xayirlik Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşi müzikine köngül aramın adı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 100 yetirtöt katna sanat radyosunun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kergüsü 24 saatlik hava raydın malumatını aldınız. Ürümçide hava uç

Hürmetli iki radyo dinleyiciler, her bir gününle bakt duygusu içeri ıssın degen güzel tavsiyelerimiz bilen, bugünkü 174'ten hayırlık seher programımızda ahırlaştırmız, yaktırıp anğınınla rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut, nöbetçi muharir Patigül Mehmet. Hem de dek tanla, anlatılış aldırdırgan Vatan Minin Ailem programı sırp olsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Minin Ailem programımız arqalı sizler üçün mülasimet qilish maqsadida yeni mikrofon aldıq geldik. Her bir gününüzün köngüllük ve ehmiyet ötüşüge tilekdaşmız. Programımızı avval qirekli yaqtırıp anışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.

0: Vatan mening oilam programımız Şinjang Radio Televiziya stansiyasining yeng taratqapsi Suluşitingda masqaramda anlatılıdı. Programımızni Suluşiting apsirma anşınlarni qarşalamız. Bugünkü programımızga tövendikidek mazmunlarni o'rlashtirdik. Avval Şinjangdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Şinjangda 2026 yillik sifat uyi yurishlik faoliyatining boshlanganligi haqida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayfamizda ommaning qalbidagi tugunni yashgan Ahmadjon Arshidin bilan tanishamiz. Programımızda o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programımızda qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-chi sifatimiz nomeri XG1074 FM. Ana programımız başlanıp olan dostlarımızdan uçurlar yetib kelishga boshlab to anglovchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Obuljon apandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikas xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishtirongiz o'ngishli bo'lsin. Makt turib programmangizni anglayotman degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat. Gul ismli anglovchimiz mo programmamizni yoqtirib anglayib to'xish kelibsiz, qarshi olamiz. Qaysar ayol ismli karimiz siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Savatlarni tafsili oldim, noqshlardan hozirlandim. Ko'pdan-ko'p rahmat. Yana davomli programmangizni anglayman degan uchurimizni topshirib oldik. Tilsim nomli anglovchimiz. Atayanikas xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Zikra xonim, ham xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikas xayrlik bo'lsin. Abdikerim apandim programımızı yaxtırıb anlayıp toxuş kapsız, qarşalımız. Vatan minin ailem programımızı başlanıp getdi. Qarşalımız Qashqarda hava uçuq dəbdi. Köptin köp rahmet. Patigül xanım siz moxuş kapsız, qarşalımız. Atiyanikiniz xayirlik bolsun. İşleriniz onuşluq bolsun. Teniniz sağlam bolsun. Mən mi yaxtırıb anlayıp digən uçurunuzda tapşırıb aldıq. Şu güzel tələklə siz kimi həm yar bolsın. Maryam adımız muhəm noşti tayarlıqaş programımızını anlayıp toxuş kapsız qarşalımıza da. Nong Ming Baba xuş kapsız qarşalımız. 174-2 Riyasetçi Daniyar yaxşı durduğunuz mu digən uçurumuzda tapşırıp aldıq. Xuş kapsız qarşalımız siz mi yaxşı xulapsız mu? Onunun başqı qaraydığın bolsaq anlıqçılarımızdın. Əlşir isimlik anlıqçımız mu programımızını yaxdırıp anlayıp da qumuldu durup uçurub yeri bitip dur rəhmət. Xuş kapsız qarşalımız. Qayit Tümür isimlik anlıqçımız mu mana programımızını yaxdırıp anlayıp da davamlıq anlayman 174 Qatna Sənət Radiosunun programları könlümge hazır bir yaxşılaydı. Mən bügür naisirə durup anlayıp da xuş kapsız qarşalımız. Demek, Şinjanın her qaysi joylarida turib programımızda anlatgan dostlarımız, hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızni avval qarayda yoqtirib olishinglarni, shundoqla qimmatli taklif fikrlarni o'tirib qo'yishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qaynamsiz do'stlar, endi diqqatingizga bugungi Vatan mening oilam programımızning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Әмді де қытыңлады болды.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdir yakıtanlar Şinjan'daki yığınlıkla sahibimizde bulsun. Nizamını ügünüp, ızcıllaştırıp, umumi halık kitap okuşunu çoğunkurlaştırış başlayımızdaki 3. növetlik Şinjan umumi halık kitap okuş yığını Xotan şehirde içildi. Yığında umumi halık kitap okuşunu ilgirsiriş nizamını ügünüş, ızcıllaştırışını çöğürdüp, yürüyüşlük kitap okuş, fikir almıştırış faaliyetlere planlanıp, kitapını vasıt kılıp, kitap okuş arkalık güçünü mücessemlep, Şinjan'ı medeniyet arkalık ozıqlandırışını çoğunkur algı selcidiş. Jonghua milleti ortak gövdesi eğini müstahkemleş üçün üzüksüz türde kitap kumarla küçü ve manevi kuvvet koşuş maksat kılındı. Eciliş murasımıda kitap kumar mektep, kitap kumar karhana, kitap kumar aile katarlık ilgar tıpla merkezlik taktırlandı. Yine Şinjan'da umumi halık kitap okuşunu umumlaştırıcı 10 kişiye teklifname tarqıtıp berildi. Hem de 2025 yıllık Şinjan Yaxşı Kitapları Mundaritisi'ye tallanğın 35 yıl kitap ilan kılındı. Yığının başlayımlılık notuq sözleş alqısıda 8 aziz mihman kitap okuşunun şahsının özbetilişi ve cemiyetinin yükselişirki türtkilik rolunu okuşmağın noktadan çoğunkır bayan kıldı. Üçüncü növetlik Şinjan Umumi Halıq Kitap Okuş Yığınının tarmaq türlü faaliyeti 9. ayının 18. günü geçe devamlaştırdı. Bu meskilde Xotan vilayetinde Jonghua milleti ortak gövdesi eğini müstahkemleş, yaşla ösmerle birlikte kitap okuş, ata anala balları bilen birge kitap okuş, yesi kentlerde kitap okuş, emli kitaphanlarının terakiyat katarlıq baş temala çördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötkizildi. Hem de Tianshan kitap bazarı kitap arkalı halkı nebiyet güzüş körgesme kılıp sitiş pahaliydi. Koillon'daki şiiri tüs, Xotan'daki kitap okuş sadasıdan ibaret kitap okuş geçiliki. Kitap okuş çoğun ders kanısı, baş temelik makalı kubul kılış, hem de bütün taratkoda kitap okuşunu umumlaştırış katarlık özgücü pahaliyetle mas kademde kanat yaydırıladı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı davamlaştırıyoruz. Anlıqçılarımızdan Nur Mehmet Obul isimli anlıqçımız esil programlarını esil çay ya ki kahve içkeş anlısa pek özür bulurken rahmet riyasetçiye cepa çektiniz deken uçurun yollab da köptün köp rahmet degen uçurunuzga. Yine davamlı karaydıgan bolsa Qaysar Ayol isimli adımız bu programımızı yaqtırıp anlayıp da Zubayda Muhem oğlum bilen birlikte programını anlavadı mən. Rahmet sizge cepa çektiniz deken uçurun yollab da köptün köp rahmet degen uçurunuzga.